Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-28, Ardahan 9-23, Bingöl 17-30, Bitlis 12-28 derece. Elazığ 17-31, Erzincan 15-26, Erzurum 9-22, Hakkari 18-28 derece. Iğdır 18-29, Kars 9-23, Malatya ve Muş 15-29 derece. Tunceli 16-32, Şırnak 23-33, Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20-34, Batman 18-38, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 18-31, Kilis 19-34, Mardin 24-34, Şanlıurfa 21-32 ve Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Türk Kızılay Arşivinde saklı kalmış, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış yadigar mektuplara ulaşarak onların hayatta olan çocuklarına ve torunlarına teslim etmeye başladı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve spor, Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir Kasımpaşa'yı konuk edecek. 30 Ağustos pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahraman-Kazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı-Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 26, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 14, Londra parçalı bulutlu 15, Kopenhag parçalı bulutlu 14 derece. Madrid az bulutlu 15, Moskova parçalı bulutlu 13, Paris parçalı bulutlu 16, Priştine az bulutlu ve açık 20, Roma az bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 21, Sofya az bulutlu 16, Tiran az bulutlu 24, Varşova parçalı bulutlu 12, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 12, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü sağanak yağışlı 22, Bişkek az bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 33 derece. Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 25, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne çok bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 14, New York parçalı bulutlu 22, Sydney çok bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt parçalı bulutlu 15, Gümülcine parçalı bulutlu 20, Kırcıali parçalı bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence parçalı bulutlu 18, Münih parçalı bulutlu 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 25, Selanik parçalı bulutlu 21, Şumlu ve Taraklıya parçalı bulutlu 15, Zenit az bulutlu 21, Gazmasa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin. Hocamızla konuşma bozuklukları ile ilgili sohbet yapacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için.
1: Hocam, bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben sizin belirttiğiniz gibi Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Asıl çalışma alanım işitme bozuklukları, konuşma bozuklukları ve ses bozuklukları ve denge bozuklukları. Özellikle işitme ve konuşma çok ağırlıkla uğraştığımız konular. Uzun yıllardır Hacettepe hizmet eden, hem hocalık yapan hem de hasta bakan bir öğretim üyesiyim.
1: Vaktinizi ayırdığınız için de
2: ben
1: tekrar
2: teşekkür
1: çok ederim. Teşekkür
2: Sağ
1: ederim
2: olun.
1: Hocam. Hocam, odyoloji nedir?
2: Odyoloji işitme bilimidir aslında.
1: Evet.
2: Ve dünyaya açılan en önemli penceredir. Yani işitmeyen insanın yani dünyayla bağlantı kurması, öğrenmesi, hayatı tanıması, dinlemesi ve gelişmesi kendisine mümkün değildir. O nedenle de bütün hedefimiz bütün insanları işittirmektir.
1: Evet. Hocam, konuşma tabii ki çok önemli. Onun için konuşma bozukluklarını bu hafta konu başlığı yaptık. Konuşma fonksiyonu çocuklarda ne zaman gelişir?
2: Şimdi konuşma insan vücudunun, insan beyninin en zor ve en geç gelişen bir fonksiyonudur. Bu algılama anne karnında başlar. Hatta 0 yaşa kadar bu algılama olur. 0 yaşından sonra daha kaliteli işitmeyle bu algılama devam eder. İşte çocuğun değişik dönemleri vardır. Babbling dönemi dediğimiz akulama dönemi 3-5-6 aya kadar sürer. Ondan sonra taklit dönemi dediğimiz sesleri çıkararak lulling dediğimiz dönem vardır. Ondan sonra 1 yaş civarında anne baba gibi tek kelimeleri söyler. 2 yaşına geldiği zaman tek fiilli cümle kurabilir. Ben geldim. Gelgi gramer sintaks yapısı yoktur ama normal gelişim gösteren bir çocukta normal beyin gelişimi

0: İşitme normal olacak, görme normal olacak. Birincisi bu. İkincisi psikomotor gelişim dediğimiz çocuğun algılarını ifade etme özelliği. Ne bileyim işte başınızı çattığınız zaman ağlayabiliyorsa, kızdığınızı anlıyorsa psikomotor gelişmiştir. Veya işte şuradaki bir bisküviyi görmüşse, emekleyerek ona gidebiliyorsa, acıkmış ve onu alma eylemine yönelmiş olması psikomotor gelişimdir. Motor gelişim var. Bu, o da şarttır konuşmanın gelişmesi, lisanın gelişmesi için. İşte çocuk 2 aylıkken başını tutar, baş kasları, boyun kaslarını. 6 aylıkken desteksiz oturabilir. 1 yaşında yürümeye başlar. Eğer bunda da bir gecikme varsa bu lisanı, konuşmayı da etkileyecektir. Dördüncüsü entelektüel gelişimdir. Yani çocuğa uyarı vermezseniz çocuğun dilinin gelişmesine imkan yok. Bir çocuğu alın, bakıcıya bırakın, yedirsin, içirsin, uyusun. 3-4 sene böyle geçsin, çocuk bir tek kelime öğrenemez. Onun için uyarı şart. Mutlaka bunun çok sistematik bir şekilde devamlı olarak düzgün uyarıyla uyarılması ve konuşma gelişiminin sağlanması şart.
1: Evet. Hocam, çocuk konuşmasında gecikme olursa aileler ne yapmalıdır?
0: Şimdi bu anlattığım süreç içerisinde çocuk 3 yaşına gelmiş ama hala bir tek kelime bile söyleyemiyor. Bu çok önemli. Bu herediter olarak, yani irsi olarak aileden geçmiş olan bir şey de olabilir. Veya konuşma sisteminde, beyninde, işitme sisteminde bir problemin olduğunu da gösterebilir. Gecikmiş bir konuşma hemen ilgili bir kliniğe götürülüp mutlaka tetkik ettirilmelidir. İşitmesi normal mi? İşitmesi normalse konuşmayla ilgili sistemler normal mi? Birbirleriyle iletişimleri nasıl? Beyinde çünkü yapılan bir işlemleme bu. İleri düzey bir beyin fonksiyonu. Bunların araştırılması gerekir. Çevre faktörü göz önüne alınmalıdır. Acaba bu çocuğa bakıcı bakıyor, anne baba işe gidiyor, akşam geldiklerinde çocuk uyuyor, böyle bir çocuk mu?
1: Evet.
0: Yani veya bütün uyarılara rağmen hala bir tek kelimeyi söyleyemeyen çocuk mu? Onun için onlarca sayılacak patolojiden bir tanesi mutlaka olabilir diye düşünüp ona göre yoğunlaşıp geciken konuşmanın nedeninin belirlenmesi şart.
1: Hocam, gecikmiş konuşmada yine kekemelikten sormak istiyorum. Ne sıklıkla görülüyor? Nasıl bir sıkıntı?
0: Kekemelik konuşmanın akıcılığının, ritminin bozulmasıdır. Bizim toplumumuzda çok fazla görülen bir konuşma bozukluğudur. Çünkü aynı müzikteki ritim gibi konuşmada da bir ritim vardır. Bu ritim algısı bozulunca özellikle çocukluk hastalığıdır. Ve 4-6 yaş arasında çok fazla olur. İşte genetik bir altyapı varsa, çocuk baskı altındaysa, stres altındaysa, devamlı korkutuluyorsa, devamlı dayak atılıyorsa, tam konuşmanın öğrenilme çağında bunlar hep tepkisel olarak çocukta takılmalara dönüşebilir. Veya böyle bir şeye başlamıştır, anne baba çok titizdir, mükemmeliyetçidir, çocuğu devamlı olarak düzgün davranmaya davet ederler, çocukluğunu yaşatmazlar.
1: Baskı altında,
0: baskı
1: değil
0: altında
1: mi?
0: O da aynı şekilde reaksiyon, kekemeliktir, evet. Ve buna bağlı olan bir takım tiklerdir falan. Yani kekemelik şöyle söyler. Kekemelik annenin kulağında başlar. Eyvah çocuğum kekeliyor diye annede kaygı başlar. Bu kaygıyı çocuğa yansıtırsa mutlaka kekemelik pekişecektir, kemikleşecektir. Çünkü o dil öğrenme dönemi olan 0-4 yaş arasında çocuklar takılırlar. Cümle bulamazlar, kelime bulamazlar. Bu fizyolojiktir, geçicidir. Ama 5-6 yaşına gelmiş hala devam ediyorsa mutlaka, yani uzmanına gitmekte
1: yarar var. Bir sıkıntı var demektir.
0: Tabii. Mesela ailelerde ben konuşmayla dille el becerisi arasında direkt bir ilişki vardır.
1: Evet.
0: Bu ilişki çok önemli. Çocuk solaktır, sol elini kullanıyordur. Aile devamlı baskı yapar. Hayır, sol değil, sağla yapacaksın diye vurur eline veya cezalandırır.
1: Evet.
0: Zorla çocuğu sağa yönlendirir. İşte kekemelik burada da başlar.
1: Onu hep yapmışızdır hocam, hakikaten
0: çok
1: siz söyleyince. Evet.
0: Çok yanlış bir şey. Çünkü dil gelişiminin en önemli fonksiyonel etkisi el gelişimidir. El gelişimiyle ortak gider yani.
1: Evet. Hocam, bazen biz de kekeliyoruz aslında. Yani
0: herkes kekeler.
1: Ama böyle bir büyüğümüzle konuştuğumuzda.
0: Herkes kekeler. Kekelemeyen işte, insan yoktur ama bunun belli sayısı.
1: Heyecanlandığınızda.
0: Sayısı artarsa.
1: Süreklilik arz
0: tabii,
1: ederse
0: tabii.
1: Değil mi? Evet hocam, yine bu kekemelikle hemen bağlantı, tikler ve tik bozukluğunu sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle, kekemelikte çok sık görürüz bunu. Bir mücadele davranışıdır bu. Yani kekemelik bir yerde boğazdaki dil kaslarının, boğaz kaslarının kasılması ve kelimeyi çıkarmayı engellemesidir. Ama yukarıdan gelen bir emirle olur bu. Tabii bunları başaramayınca bu sefer konuşmada tikler ortaya çıkar. Dudak büzmek, zıplamak, yumruk sıkmak gibi hareketler çıkar ortaya. Kekemelerde en çok görüyoruz. Yani çocuktaki baskı, şiddet, mutsuzluk, huzursuzluk, çocuğu hesaba almama, çocuğu dinlememe, ister istemez bu tür tepkisel davranışları su yüzüne çıkarır ve bunlarda kalıcı şekil alır eğer aynı şartlar devam ederse.

0: ortam aynıysa, çevre aynıysa, kişiler aynıysa, baskılar aynıysa kemikleşir. Kemikleştikten sonra bunları gidermek hakikaten çok zor. Çünkü o hayatın bir parçası oluyor.
1: Evet.
0: Ondan uzak tutmak için de pedagojiyi, çocuk eğitimi, çocuğa yaklaşımı çok iyi bilmek lazım.
1: Evet. Hocam bu kekemelik dışında başka konuşma bozuklukları neler vardır?
0: Bakın çocuklarda en çok gördüğümüz artikülasyon bozukluğu dediğimiz eklemlemedir. Yani R'ler, S'ler, Ş'ler, F'ler, evet. Bunlar çok önemli. Çok sık karşılaştığımız R'dir mesela, rotasizm deriz biz ona. Yunanca'da rota R demektir.
1: Evet.
0: Rotasizm, R'yi söyleyememe. R için dilin ince motor becerisi çok geç gelişir. 3,5 yaşında gelişir. Çocuk 3,5 yaşına kadar R'ye söyleyemiyorsa, arıya ayı diyorsa fizyolojiktir, geçicidir. Ama 10 yaşına gelmiş hala R'yi kullanamıyorsa o zaman patolojiktir. Bunun mutlaka artikülasyon terapisiyle düzelmesi lazım. Bakın konuşma ses sistemi içerisinde bizim 29 tane harfimiz var.
1: Evet.
0: Bunlar içerisinde R ve S çok özel bir yerden kumandayla çalıştırılır. Çünkü dilin çok ince hareketleriyle ortaya çıkan çok özel bir sestir bu. Onun için bu sesin, R'nin, S'nin öncelikle çok iyi kullanılması, çok iyi model olunması ve bozukluklarında bir an önce giderilmesi gerekir. Toplumda en çok görülen bozukluk budur. Mesela lisping dediğimiz lateral lisping pelteklikdir. S'de, Z'de çok görülen. Bunlar da yine zihinsel olarak çok ileri düzeyde olmayanlarda, hafif zihinsel engellerde. Çünkü bu tür beyin problemlerinde, beyindeki iletişim bozuklukları probleminde etkilenen en önemli fonksiyon dildir. Dilin içerisindeki fonetik sistemdir, fonolojik yapıdır. Yani bunların kullanılması zorlaşır. Hepsinin çok özel eklemlemeleri var. İşte R diyorsunuz, dilinizin ucunu yukarıya kıvırıp sert damağa titreşim yaptırıyorsunuz. Eğer bununla ilgili sinir ve kas sistemi çalışmıyorsa, bununla ilgili beyinden herhangi bir bilgi gelmiyorsa sizin bu ses üretmenize imkan yok.
1: Evet.
0: Ha, çevresel baskı, alay etme, işte onu önemsememe. Bunların hepsini öne aldığınız zaman da bunlar kalıcı etki bırakır ve ömür boyu ondan sonra o insanlar o bozuklukla yaşarlar.
1: Evet, ben bunu gözlemledim hocam, şimdi aklıma geldi. Çok değerli bir halk müziği sanatçımız var, Hüseyin Turan, ve bende CD'leri falan var, çok da severek dinliyorum. Çok düzgün okuyor böyle, TRT repertuarına sadık kalarak. Fakat konuşurken kekeme oluyor, heyecanlanıyor herhalde.
0: Şimdi konuşmanın ritim bölgesi sol taraftadır.
1: Evet.
0: Müziğin ritim bölgesi sağdadır. Yani birbirinden çok farklı bölgelerde farklı işlevler yaparlar. Yani bir de müziğin ritmi ve melodisi birbirini beslediği için kekemeler şarkıyı söylerler. O akış içerisinde farklı bir ritim algısıyla, ama konuşma ritmine geldiği zaman orada takılırlar.
1: Evet.
0: Genellikle bu çok söylenen ve görülen bir şeydir.
1: Evet hocam.
0: Onun için ben kekemelik tedavisinde, affederseniz, müzikal ritim algısı diye bir metot geliştirmişimdir. Yani benim kendim uyguladığım ve asistanım uyguladığı. Müzikal ritim algısıyla ritmi müzikal açıdan ele alıp konuşmayı ona adapte edip o şekilde konuşmaya başladığın zaman kekemelik tamamen normal
1: tedavi
0: oluyor.
1: Tedavi ediliyor.
0: Tabii.
1: Aa, çok güzel. Hocam dudak tembelliğinden bahsedelim mi biraz da?
0: Dudak tembelliğinden kastettiğiniz herhalde P'lerin, B'lerin, M'lerin
1: herhalde.
0: Yani bunların çıkarılamaması ile ilgili bir şey. Eğer bu organik bir şey değilse, yani burayı inerve eden, burayı besleyen sinirlerde bir şey yoksa, bu tamamıyla alışkanlığa bağlıdır. Ama bunu besleyen, buna lif gönderen sinirlerde herhangi bir şey varsa mutlaka bunun medikal veya cerrahi tedavisinin yapılması lazım. Bunlar işte P'lerde, S'lerde, F'lerde, V'lerde, bir sürü fonemde, ses gruplarında bu bozukluğu, bu engeli yapabilirler. Bunların hepsi fizik tedaviyle, konuşma terapisiyle, ses terapisiyle ortadan kaldırılabilir eğer çok ağır düzeyde değilse.
1: Hocam hızlı konuşmak da problem olarak kabul edilebilir mi?
0: Tabii ki. Cluttering dediğimiz hızlı, yani ritmin çok ötesinde hızlı konuşma vardır. Bunlar aslında beyin yapısı olarak da çok farklı insanlardır. Nörolojik bir hastalıktır bu aslında. Yani bu öğrenmeye bağlı değil. Kişinin konuşma ile ilgili ritim hızını ayarlayamamasıdır. Serebellum dediğimiz beyincik var biliyorsunuz beynin alt tarafında.
1: Evet.
0: Bütün bu ritim duygusunu o beyincik ayarlar. Onunla ilgili bir iletişim bozukluğu araştırılmalıdır mutlaka çok hızlı konuşanlarda. aşırı derece hızlı. Cluttering dediğimiz yani anlaşılamayacak kadar hızlı. Ama bazı insanlar var ki çok zekidir, çok hızlı konuşur, çok hızlı hemen konuya girer çıkar ve başka bir işe devam etmek için konuyu hızla bitirir. Bu artık konuşmasına yansımıştır. Mesleki özellikleri nedeniyle bu kadar hızlanmıştır. Ama bunun altında yatan nedenin patolojik bir durum olup olmadığında mutlaka araştırılması gerekir.
1: Hocam daha vaktimiz var. Ben size hemen işitme ile ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Hazır sizi burada misafir etmişken.
0: Buyurun.
1: İşitmekle ilgili kulaklarımız nasıl çalışır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kulak kepçesi var. Hiçbir zaman süs değil insanda bu. Sesleri toplayan, filtre eden ve kulak yoluna gönderen. Kulak yolundan sonra kulak zarımız var. Kulak zarımız bütün titreşimlere cevap verebilen çok hassas bir membran. Ondan sonra orta kulağa gelir ses. Orta kulakta kemikçikleri titreştirir. Titreşen kemikçikler iç kulağa buradaki dalgayı iletir. Buradaki sıvı dalgası içeride bulunan korti organı dediğimiz çok küçük yapıdaki silia dediğimiz tüy hücrelerini uyarır ve buradan elektriki akım olarak işitme algısı beyine kadar gider. Beyine gider ama beyinde işitme merkezleri vardır. Bu tam temporal dediğimiz kulağın üstündeki evet. bölgede. Bu işitme merkezinde daha frekans algılaması ve basit düzeydedir. Sonra vernik dediğimiz alana yayılır. İşte gelen sesin ritmi nedir? Melodisi nedir? Gelen sesin gramer yapısı nedir? Bunun içerisindeki gürültü ne kadardır? Sinyal oranı ne kadardır? Bunları ayıklar, ayırt eder ve artık işitme olarak algı tamamdır. Ama ben size bir şey soru sordum mesela. İşitme algıladınız, cevap verdiniz. Bu işlem şöyledir. Dış kulaktan ses gelir, iç kulağa uyarır. Beynin temporal bölgesine gider kulağın üstünde. Bilgiyi öğrendikten sonra frontal dediğimiz ön lisan bölgesine gelir. Lisan bölgesinde bu iyice yorumlanır ve düşünce formasyonu ve artık bu söylenecek konuşma haline gelir. Konuşabilmeniz için de bu sefer başka bir yere gidip dilinize, damağınıza, dudaklarınıza bir tembih gelir. Bütün bunlar için geçen zaman 100 milisaniyedir. Yani saniyenin 10'da biri.
1: Evet.
0: Ben size bir şey söyledim, siz bunu düşündünüz, algıladınız, cevabını buldunuz ve bana söylediniz, saniyenin 10'da biri. Biz şimdi odyocu olarak bunları araştırıyoruz. Bunu söylediğiniz zaman 100 milisaniye değil de 500 milisaniyede geliyorsa yarım saniyede mutlaka giden yollarda bir problem var demektir.
1: İşitmeyen kişi konuşamayabilir de mi hocam?
0: İşitemeyen kişi hiçbir şey yapamaz. İşitemeyen kişi konuşmaz. Konuşmak için birinci şart, sorduğunuzda söylemiştim o duyu bütünlüğü diye. Konuşmak için birinci şart işitmenin normal olmasıdır.
1: Evet.
0: İşitme normal olmazsa dil gelişiminin olması mümkün değil kesinlikle. O nedenle konuşmasıyla ilgili sorunu olan çocukları hiç vakit kaybetmeden işitmelerinin normal olup olmadığını araştırmak için bir uzmana götürmeleridir.
1: Kulakların ve işitmenin korunması için neler yaparız?
0: Bir kere her şeyden önce işitmenin korumasının birinci şartı tabii ki yüksek sesten uzak tutmaktır kulakları. Birinci şart. Tabii hastalıklar bunun dışında. Ve orta kulak enfeksiyon olur, bir şey olur, kulak zarı delinir, kronik otit olur. Onlar ayrı ama yaşam içerisinde rutin kullanımlarda dikkat etmemiz gereken önemli şey şu anda toplumda çok yaygın olan kulaklıkla müzik dinleme.
1: Evet.
0: Kulakla müzik dinleme. Eğer şiddetini açıyorsanız devamlı travmatize ediyorsunuz. Erken yaşta bütün hücreleri tahrip ediyorsunuz. Böyle kullanırsanız eğer.
1: Sürekli kullanmak kulaklık hasara sebep oluyor.
0: Tabii kesinlikle gürültülü yerde çalışmak. Dünyanın bir standardı var. 85 desibel A diye bir kriter var.
1: Evet.
0: Bu kriteri açan her gürültü kulağa zarar verir. Her ne kadar kulağın kendine ait bir koruma mekanizması varsa da bu yeterli olmayabilir. O nedenle bir kere kulaklıkla müzik dinlemek, gürültülü iş yerinde çalışıp kulağına maske takmamak, kulak sağlığı için çok önemli bunlar.
1: Evet. Hocam işitme kayıplarını sınıflarsak işte dış kulak ve
0: derece olarak mı yoksa lokalizasyon olarak mı?
1: Derece olarak önce.
0: Şimdi bakın çocukta desibel dediğimiz bir şey var bizim evet. şiddet birimi var. Desibel şöyle söyleyeyim şu andaki benim konuşmam 50-60 desibeldir. Yaklaşık. Çok bağırırsam 80, bir trafik gürültüsü 100 desibeldir. Fısıltı 20-25 desibeldir. İşitme kaybı son sınıflamalara göre, Amerikan standartları, dünya standartlarına göre 500 bin ve 2000 frekanslarda 15 desibele kadar olan işitme normaldir çocukta. 15 desibelden sonra patolojik sayılır. 15 desibelden fazla işitmesi varsa eğer, bozuksa lisanı öğrenemez yeterince. İşitme kaybı arttıkça konuşmayı anlama ve öğrenme şansı azalır. Erişkinde de 20-25 desibel arası. Ortalama 20 desibel ama 30 desibel işitme kaybı varsa o da artık konuşulanları bir kısmını anlamayacaktır, bir kısmını kaçıracaktır. Yani demek ki normalin altına düşen her türlü işitmede lisanı öğrenme ve konuşma riski mevcuttur derecesine göre. Bu çok hafif olabilir, hafif olabilir, orta olabilir, ileri olabilir, çok ileri olabilir. Ama bakın teknoloji o kadar güzel şeyler yarattı ki şimdi. Evet. İşitme cihazları kullanıyoruz. İşitme cihazının yetmediği total işitme kayıpları. Benim Türkiye'de başlattığım, diğer üniversitelerle de beraber ortak yürüttüğümüz şu anda Sağlık Bakanı'nın da buna ortak olduğu çok güzel bir projemiz var. Yeni doğan işitme taraması. Bu çok önemli.
1: Evet hocam. Audiolojiden girince hemen orada evet. Bir oda hazırlamışsınız. O benim gözüme çarpmıştı.
0: 2003'te başladık biz ona.
1: Çok
0: İşte
1: güzel.
0: Bakanlıkla 2007 derken işte hala devam ediyor. Şu anda 1 milyon 300 bin doğan çocuğumuzun 850 binini tarayabiliyoruz her yıl. Bu çok hale geldi. Hocam. Tamam, bakanlık büyük destek verdi projeme benim. Ve olağanüstü bir şey oldu yani.
1: Evet.
0: Şimdi çocuk doğar doğmaz.
1: Büyük de bir hizmet hocam.
0: Her sene yani. 2500 tane çocuğu biz yakalıyoruz.
1: Evet,
0: en az.
1: Erken teşhis tanı.
0: Tabii doğar doğmaz.
1: Evet.
0: Bunları hemen biz 1 yaşına doğru kokleer implant takarsak bu çocuklar normal konuşan çocuklar oluyor.
1: İyileşiyorlar
0: toplumun,
1: tamamen.
0: Toplumun içine normal olarak giriyorlar.
1: Çok
0: bırakırsanız işaretle konuşan sağır dilsiz grubuna girecek.
1: Evet.
0: Yani bu kadar büyük bir hizmet bu. Dolayısıyla çocuğu duyurmak zorundayız. Bu çok önemli. Çocuklarımızın işitmesini mutlaka kontrol ettireceğiz. Herhangi bir aksaklık varsa bunu mutlaka gidereceğiz. Bugünkü teknoloji işitme cihazı ve kokleer implantasyonla çocuklarımızı artık eski tabirle sağır dilsiz yapmıyoruz. Aradan kaçaklar olur belki ama şu anda devlet bu projeye çok ciddi bir destek vermiştir. Yaklaşık 45-50 bin liradır bu aletin fiyatı.
1: Evet.
0: Ve devlet bunu tamamen karşılamaktadır.
1: Hocam hem Allah devletimize hem size zeval
0: hepimize,
1: vermesin.
0: Hep beraber sizlerle.
1: Çünkü sizler
0: birlikte
1: önderlik edip bu çalışmaları, bu yeniliklere el vermeseniz herhalde bu hale gelmezdi.
0: Birileri mutlaka bir şeyler yapacak.
1: Bunun
0: yani.
1: Bir öngörü, vizyon, misyon yani sizin bu yenilikçi araştırmacı kişiliğiniz hakikaten tüm ülkemiz için bir şans yani.
0: Sağ olun. O kadar büyütmeyin ülke.
1: Öylesiniz ama hocam hakikaten yeni doğanla bu kadar ne bileyim kaç ülke var? Bizim
0: yani
1: bizim
0: Avrupa,
1: ülkemizin şartlarında.
0: Amerika ülkelerini yakalamış durumdayız şu anda. Düşün, Amerika'nın yani, birçok eyaleti bizden çok daha geride bu anlamda.
1: Hakikaten gurur verici hocam.
0: Evet, yani ben onu övünerek söyleyebilirim ama tabii dediğim gibi
1: biz de gururla de, dinliyoruz hakikaten
0: devleti
1: hocam.
0: Devleti de müteşekkirim bu alanda çünkü gerçekten
1: sağ olsun,
0: çok büyük
1: sağ
0: destek verdiler. Ama düşünün şimdi yani 2500 tane her sene sağır dilsiz çocuk yerine 2500 tane normal çocuk çıkarıyoruz.
1: Tabii
0: çeviriyoruz.
1: Hocam.
0: Bunun devlete cost effectiveness dediğimiz şeyler, katkısı verdiği paranın çok üzerinde.
1: Tabii.
0: Bu insanlar geriye, engelli olmayacaklar
1: tabii,
0: bir kere.
1: Geriye yönelik hem
0: tabii,
1: o kadar çocuk sağlam insan olarak kazanmış.
0: İnanamazsınız. Bir yaşında takıyoruz implantı, 2 yaşına geldiği zaman çocuk sizinle oturup sohbet edebiliyor yani.
1: Ne kadar gurur verici tabii, bir şey hocam.
0: Muazzam bir teknoloji.
1: Evet.
0: Tabii çok güzel. Göz yaşartıcı. Ben çok etkileniyorum çocukları gördükçe.
1: Evet. Yani siz şimdi evet, ben gözümün önünde canlandırıyorum. Hakikaten ben de çok etkilendim. Bir de hocam şimdi eğer bu teknoloji bu şekle gelmemiş olsaydı o binlerce çocuğun yıllar içinde tedavi etmek için debelenmeleri, uğraşmaları
0: devletin
1: ne kadar
0: harcayacağı para,
1: devletin
0: ailenin harcayacağı para ve mutsuzluk, umutsuzluk
1: evet,
0: ne isterseniz
1: gel
0: var
1: git,
0: içerisinde.
1: Gel git. Yani o kadar sonsuz bir hizmet ki aslında.
0: Evet, evet. Yani bunları, bu kapıyı açanları diyorum ya, Allah cennetine götürsün.
1: Evet, amin hocam. Ne diyebiliriz? Evet. Hocam yine kulakla devam etmek istiyorum. Bu ileriki dönemlerde kulak sağlığımızı bozmamak için neler önerirsiniz?
0: Dediğim gibi gürültüden sakınmak birinci şart. İkincisi kulağı etkileyen bazı faktörler var. Mesela denize gitmeyi çok seviyorsunuz. Denizde yüzüyorsunuz
1: evet,
0: ama dalmayı da çok seviyorsunuz. Bu suyun altına çok fazla miktarda girerseniz yani 3, 4, 5, 6 metre buradaki basıncın da yine kulak için zararlı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yüksek sesli müzik, özellikle kulaklıkla dinlemek son derece sakıncalı. Basınç değişikliklerinde, özellikle işte dağa çıkarken, denize inerken, uçağa binerken burun sağlığına çok dikkat etmek lazım. Östaki dediğimiz orta kulak boşluğuna açılan burunun
1: evet,
0: fonksiyonuna çok dikkat etmek lazım. Yani buradaki bozukluklar işitme kaybını ortaya çıkarabilir. Yani kulak ağrıları, enfeksiyonlar yani mutlaka ehil bir el tarafından tedavi edilmelidir. Cerrahi veya medikal ilaçla yani çok geriye bırakılmamalı. Çünkü yine söylediğim gibi işitme dünyaya açılan en büyük penceresidir beynin. Diğerleri küçük küçüktür ama işitme en büyük penceredir. O kapalı ise eğer, bir kişinin dünyayı keşfetmesi, yaşamın tadını alması hemen hemen hiç mümkün değil.
1: Evet. Rüzgarın sesinden, suyun sesinden, insan sesinden, müzikten bir kere olmak ne kadar korkunç bir şey.
0: Biz şimdi bu işitme engelli olacaklara implant takıyoruz. Koklea implant taktığımız zaman neyi duymak istiyorsun, ne yapalım size diyoruz. Ben müzik dinlemek istiyorum diyor. Çünkü müziğin harmonikleri, müziğin değerleri çok daha geniş bir spektrumda. Daha kaliteli bir işitme istiyor müziği tam anlamıyla dinlemek için. Polifonik müzik diyoruz, çok sesli müzik diyoruz. Baştaki 4-5 frekansı algılıyor, diğerleri yok. O zaman polifonik müziğin hiçbir faydası yok. Bilakis müzikten ziyade daha rahatsız edici bir gürültüye dönüşüyor. Evet. Yani insanların en çok istediği şey müzik dinlemek. Şimdi teknoloji zaten gerek işitme cihazında, gerek implantasyonda teknoloji hep nasıl müzik dinletebiliriz, müziği nasıl en iyi şekilde uyarabiliriz çalışmalarıyla devam ediyor.
1: Evet. Değerli hocam, hakikaten öyle güzel konuşuyorsunuz ki ve biz de çok açız yani bu hem kulak hem sesle ilgili sohbetlere.
0: Çok özel konular tabii.
1: Hakikaten çok özel konular.
0: Hem tıbbi hem sosyal yönü olan.
1: Aynen öyle hocam. Hocam bize bu konuşma bozuklukları ile ilgili, kulak sıkıntıları ile ilgili bilgilendirmek istediğiniz başka benim hatırıma gelmeyen.
0: Valla bütün yani eğer bir öneri istiyorsanız özellikle ailelerin çocuklarına çok dikkat etmeleri lazım. Çok şüphelendikleri anda mutlaka bir uzmanına, doktora götürmeleri lazım. Bundan 10 sene önce deseydiniz 3-5 kişi sayabilirdim ama şimdi birçok üniversitede bu klinikler kuruldu artık. Orada pozitif ve doğru yaklaşımlar alabileceklerini umuyorum. Ankara bu bakımdan şanslı. İşte Hacettepe var, Gazi var, Başkent Üniversitesi var.
1: Bütün üniversitelerimiz burada
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, üniversitelerde özellikle bu konuya eğilmişler ve bu konu üzerinde çok güzel çalışıyorlar. Yani ailelere düşüyor çocukluk çağındaki bu şeyler. Ama ondan sonra da tabii ki devletin, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da bu konularda çalışmaların gelişmesi de yine bizim temennilerimiz arasında.
1: Konuşma ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çocuklarda veyahut da yetişkinlerde?
0: Şimdi dediğim gibi yeni bir bilim alanı ve çok fazla uzmanı olmadığı için suistimale yönelik terapi tedavi teknikleri olabilir.
1: Evet.
0: Bunlardan kaçınsınlar.
1: Bunu nasıl ayırt ederiz hocam?
0: Mesela yani yazıyor bir yerde 14 günde kekemelik yazıyor. 14 günde kekemeliğe son diyor. Böyle bir şey söz konusu değil.
1: Evet.
0: Ben 6 aydan önce kekemeliği düzeltemiyorum ki küsur senedir bu işle uğraşıyorum. Bir sürü yöntem geliştirmişim, üzerinde çalışmışım. Normali bu zaten.
1: Evet.
0: Hani daha çok para kazanma amacıyla piyasada çok farklı yaklaşımlar. Onlardan kaçınsınlar.
1: Hocam bu çok önemli bir şey söylediniz.
0: Tabii. Çok önemli. Değişik isimlerle bunlar.
1: Çünkü hakikaten hepimizin olarak gözüne bu internet ortamında olsun, diğer maalesef, iletişim araçlarında maalesef olsun o kadar çok ilan ve reklam var ki
0: çok.
1: Ve bilemiyoruz yani.
0: Tabii.
1: Hangisi nedir?
0: İnanıyorsunuz, güveniyorsunuz, gidiyorsunuz, bol para akıtıyorsunuz ama sonuçta hiçbir şey
1: olmadığı gibi mağdursa
0: daha da pekişmiş oluyor.
1: Evet.
0: Problem daha da pekişmiş, daha da sıkışmış oluyor.
1: Onun için hocam bu verdiğiniz bilgi hakikaten çok önemli.
0: Yani her konuda öyle ama bu konular daha çok suistimale müsait. Dediğim gibi mesleğin tam sahibi, tam elemanları daha yeterince olmadığı için herkes
1: ama
0: bir şey
1: aslında var hocam
0: kalkıyor.
1: Siz varsınız, yetiştirdiğiniz diğer
0: yani 75
1: şeyler
0: milyonluk
1: var ama yetmiyoruz.
0: Bakın
1: diyorsunuz.
0: Şöyle bir örnek vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde
1: evet.
0: 320 milyondur yanlış hatırlamıyorsam Amerika'nın nüfusu. 40 bin tane konuşma patoloğu vardır.
1: Bir hayli çokmuş hocam.
0: Türkiye'de 150 tane.
1: Evet.
0: Toplam. Maksimum bu da bu işle uğraşanların yani, sayısı.
1: Korkunç
0: yani,
1: az.
0: Yani bizim işte 3 katımız kadar ya 4 katımız kadar bir nüfus. 40 bin. Bizde en azından 10 bin olması lazım.
1: Evet.
0: Şu anda 150 tane.
1: İnşallah yani ileride o sayımız da artar. Ama şöyle bir şey de belki hatırlatmak lazım. Yani böyle yanlış tedavi alıp tekrar tekrar aile yıpranmaktansa işte size de tabii başvurular çok fazla. İleriki süreçlere randevular veriliyor. Doğru yerde ama biraz bekleyerek tedavi olmak en doğrusu tabii ki.
0: Tabii aynen. Evet, dediğim gibi çocuklar bizim çocuklarımız. Neyse başından erken bunlara müdahale etmek şart. Erken tanı koymak şart. Erken müdahale etmek şart. Eğer bunları atlatırsanız ileri yaşlarda bunların tedavisi çok zaman alır. Artı normale getirme şansınız daha da azdır. Özellikle konuşma bozukluklarında okul çağında buna başlamak lazım. Okul çağını çok geçirmemek lazım bu anlamda.
1: Hocam yoğun programınızda bana zaman ayırdınız. Beni onur ettiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Demek.
1: Çok güzel bir bilgilenme
0: ediyorum.
1: Oldu. Böyle, çok sağ olun.
0: Çok değerli halkımıza böyle bilgileri sunup eğer onları ufacık bilgilendirebilsek ne mutlu bize.
1: Zannediyorum radyomuzda ilk defa ben yaptım ve çok mutluyum sizinle böyle bir sohbet yaptığım için. Çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: katılımınız
0: ediyorum.
1: Için.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu haftada uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin'di. Kendileriyle konuşma bozuklukları hakkında sohbet ettik. Sevgili dinleyenlerimiz, program yapımcınız ve sunucunuz ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bir sonraki hafta buluşmak üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.
3: Saat 4.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bilecik 16-26, Çanakkale 20-31, Balıkesir ve Bursa 17-31 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 20-30 derece. Tekirdağ 19-27, Yalova 20-28, Sakarya 19-31 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 13-26, Aydın 20-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-22 derece. İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 17-33, Uşak 12-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 14-31, Hatay 19-28 derece. Isparta 14-30, Kahramanmaraş 22-31, Mersin 24-32, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 15-25, Ankara 14-26, Çankırı 14-27, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 14-24, Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-27, Kırşehir 13-26 derece. Konya 16-25, Nevşehir 13-23, Niğde 12-24, Sivas 13-26, Yozgat 11-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-28, Bolu 14-25, Düzce 18-27, Karabük 17-26, Kastamonu 15-24, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 18-24, Bayburt 11-25, Çorum 12-25 derece. Gümüşhane 15-25, Giresun 22-26, Rize 20-27, Ordu 21-26 derece. Tokat 17-25, Samsun ve Sinop 21-27, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-28, Ardahan 9-23, Bingöl 17-30, Bitlis 12-28 derece. Elazığ 17-31, Erzincan 15-26, Erzurum 9-22, Hakkari 18-28 derece. Iğdır 18-29, Kars 9-23, Malatya ve Muş 15-29 derece. Tunceli 16-32, Şırnak 23-33, Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20-34, Batman 18-38, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 18-31, Kilis 19-34, Mardin 24-34, Şanlıurfa 21-32 ve Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında, gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde, gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethi arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde bölgesel ve ikili konuların ele alındığı kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibariyle Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz, dedi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi. Bakanlığın En Sosyal hesabından yapılan paylaşımda askeri müzelerimiz Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı bildirildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran Savaşı'nın başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen 400'e yakın geminin halen Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını bildirdi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu fikstürü açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de maç tarihleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba akşamı deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahraman-Kazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı-Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacak. 1 Eylül Pazartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi,

birinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren ise güneyli önlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bilecik 16-26, Çanakkale 20-31, Balıkesir ve Bursa 17-31 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 20-30 derece. Tekirdağ 19-27, Yalova 20-28, Sakarya 19-31 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 13-26, Aydın 20-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-22 derece. İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 17-33, Uşak 12-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuysa aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 14-31, Hatay 19-28 derece. Isparta 14-30, Kahramanmaraş 22-31, Mersin 24-32, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 15-25, Ankara 14-26, Çankırı 14-27, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 14-24, Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-27, Kırşehir 13-26 derece. Konya 16-25, Nevşehir 13-23, Niğde 12-24, Sivas 13-26, Yozgat 11-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-28, Bolu 14-25, Düzce 18-27, Karabük 17-26, Kastamonu 15-24, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 18-24, Bayburt 11-25, Çorum 12-25 derece. Gümüşhane 15-25, Giresun 22-26, Rize 20-27, Ordu 21-26 derece. Tokat 17-25, Samsun ve Sinop 21-27, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-28, Ardahan 9-23, Bingöl 17-30, Bitlis 12-28 derece. Elazığ 17-31, Erzincan 15-26, Erzurum 9-22, Hakkari 18-28 derece. Iğdır 18-29, Kars 9-23, Malatya ve Muş 15-29 derece. Tunceli 16-32, Şırnak 23-33, Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20-34, Batman 18-38, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 18-31, Kilis 19.34, Mardin 24.34, Şanlıurfa 21.32 ve Siirt 22.35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren ise güneyli önlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Türk Kızılay Arşivinde saklı kalmış, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ailelerine yazdıkları ancak çeşitli sebeplerle ulaşmamış yadigar mektuplara ulaşarak onların hayatta olan çocuklarına ve torunlarına teslim etmeye başladı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve spor, Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir Kasımpaşa'yı konuk edecek. 30 Ağustos pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı-Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacak. 1 Eylül Pazartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve

0: rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Pazar günü akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Pazar günü akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bilecik 16-26, Çanakkale 20-31, Balıkesir ve Bursa 17-31 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 20-30 derece. Tekirdağ 19-27, Yalova 20-28, Sakarya 19-31 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 13-26, Aydın 20-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-22 derece. İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 17-33, Uşak 12-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuysa aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 14-31, Hatay 19-28 derece. Isparta 14-30, Kahramanmaraş 22-31, Mersin 24-32, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 15-25, Ankara 14-26, Çankırı 14-27, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 14-24, Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-27, Kırşehir 13-26 derece. Konya 16-25, Nevşehir 13-23, Niğde 12-24, Sivas 13-26, Yozgat 11-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-28, Bolu 14-25, Düzce 18-27, Karabük 17-26, Kastamonu 15-24, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 18-24, Bayburt 11-25, Çorum 12-25 derece. Gümüşhane 15-25, Giresun 22-26, Rize 20-27, Ordu 21-26 derece. Tokat 17-25, Samsun ve Sinop 21-27, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-28, Ardahan 9-23, Bingöl 17-30, Bitlis 12-28 derece. Elazığ 17-31, Erzincan 15-26, Erzurum 9-22, Hakkari 18-28 derece. Iğdır 18-29, Kars 9-23, Malatya ve Muş 15-29 derece. Tunceli 16-32, Şırnak 23-33, Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20-34, Batman 18-38, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 18-31, Kilis 19.34, Mardin 24.34, Şanlıurfa 21.32 ve Siirt 22.35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında, gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında, gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde, gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında, sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında, gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde bölgesel ve ikili konuların ele alındığı kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibariyle Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi. Bakanlığın En Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, askeri müzelerimiz Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı bildirildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran Savaşı'nın başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen 400'e yakın geminin halen Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını bildirdi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu fikstürü açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de maç tarihleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba akşamı deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, pazar günü akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacak. 1 Eylül Pazartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5,

Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Savunmadan taarruza. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. 26 Ağustos gecesi sabaha kavuştuğunda ayaza kesti Afyon Ovası. Alacakaranlıkta dağlar gözlerde belirirken ovada çıt çıkmıyordu. 3.700-687 atın üstündeki süvarilerimiz ölüme dört nala koşacak can yoldaşlarının yelelerini okşuyor, sessizce dualar okuyordu. 131.409 yaya askerimiz yere çömelmiş, biraz sonra kopacak kıyamette mutlak zafere ulaşmak için koşacakları yüzlerce kilometreyi düşünmeden sessizce gelecek emri bekliyorlardı. 8.658 subay birliklerinin başlarında, elleri kılıçlarının kabzasında, biraz sonra hücum diye bağırdıklarında ölümü arkalarından uçarcasına koşacak askerlerinin başında zafere kadar ölüm emrini bekliyorlardı. Topların batıya, ufka çevrilen namluları buz kesmişti zafer alevinden önce. Afyon Ovası'nda bir dev sessizce nefes alıyordu. Tek duyulan karıncaların sabah telaşının sesiydi. Ovada çıt çıkmıyordu. Saat 04.45. Hakkınızı helal ediniz. Mavi gözlü dev Mustafa Kemal çok kısık sesle süvarilerin komutanı zaferin kahramanlarından Fahrettin Altay'a böyle seslendi. Kulaktan kulağa 200 bin kişiye sessizce ve saniyeler içinde ulaştı ve cevabı aynı hızda kulaktan kulağa geri döndü. Helal olsun. Beyaz at koca ordunun önüne iki adım çıktı. Tüm ova ayağa kalktı. Metal sesleri at kişnemelerine karıştı. Ova nefesini bırakmıştı sanki. Beyaz atın süvarisi önünden geçen birlikleri selamlayarak izledi. Eğer de dikildi. Kılıcını kınından çıkarttı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Sesi ovayı kapladı. Mavi gözlü dev başkomutan Mustafa Kemal, ya istiklal ya ölüm demişti. Ova şaha kalktı. Süvariler yalın kılıç atıldılar. Nihai hedef İzmir'di. Ovadan yükselen toz, süngüleri alacakaranlığı delen binlerin ölümsüzlüğüydü. 26 Ağustos, büyük taarruzun başladığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gündü. 14 gün süren amansız mücadelenin başladığı, yok olmayla var olmanın bıçak sırtında olduğu gündü. O gün belki bu Ağustos'taki gibi sıcaktı hava. Zafere koşan on binleri bir an düşünsek yeter aslında. Şanlı zafer için seve seve canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı candan kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutanımız Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını da en içten duygularımızla kutluyoruz. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu da aydınlatmaya devam edecektir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dileriz her gününüz bir coşkuyla, bir zafer bayramı coşkusuyla geçsin ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde 24 saatlik periyotta Çanakkale ile Çeşme arasında fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan
yılan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen direği aşarak Antalya'nın Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Yangın nedeniyle Palamut mahallesindeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır mahallesi merkezine ulaştı. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yandı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Ukrayna Büyükelçisi'ne Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliği, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve meşaleler eşliğinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşte tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Milli Gazete yazarı, 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Usta Edebiyatçı Ali Haydar Aksal, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aksal'ın naaşı, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunus'ta 26 Ağustos'tan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularla can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi. Tunus Genç Doktorlar Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada doktor ve hemşirelerin sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir baskı altında çalıştığı ve aşırı yorgunluk yaşadığı belirtildi ve sağlıkta olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulunuldu. Tunus Sağlık Bakanlığı ise henüz resmi ölüm sayısını açıklamadı. Tunus merkezindeki Kerevan kentinde sıcaklık 49,8 dereceye kadar yükseldi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden erkek milli voleybol takımı yarı final maçında Fransa'ya 3-2 yenildi. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım bugün bronz madalya maçına çıkacak. Milliler Türkiye saatiyle 15'te oynanacak üçüncülük maçında İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde geçişlerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Atatürk diyor ki, vatan bir bütündür, parçalanamaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacak. 1 Eylül Pazartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.

0: Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Atatürk diyor ki, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.
1: Meteorolojinin sesi radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi.
1: Biliyor muydunuz?
0: Kulak kepçemiz neden girintili çıkıntılıdır? Dış kulak adını da verdiğimiz ve en dışta bulunan kulak kepçesi, bir megafon gibi tasarlanmış yapısıyla ses dalgalarının toplanmasına, kulağın içine yönlendirilmesine, sesin arttırılmasına ve yine sesin burada yoğunlaşmasına vesile olur. Kulak kepçesi, seslerin kulak zarına yaptığı basıncın tam 10 kat artmasını sağlayacak şekilde yaratılmıştır. Dış kulakla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadarla da sınırlı değil. Her insanın kulak kepçesi, aynen parmak izi, göz retinası, dil izleri gibi birbirinden farklı yaratılmıştır. Kulak içindeki kıvrımlar rastgele değildir. Özellikle de hem iki kulağımızın olması hem de kulak kepçemizin kıvrımlı bir yapıda yaratılmış olması sese üç boyutlu bir yapı kazandırır. Böylece sesin ne yönden geldiğinin kolaylıkla anlaşılmasına vesile olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Kuşlar su içebilmek için neden başlarını yukarı kaldırırlar? Bir fırsatını yakaladığınızda kuşların veya tavukların nasıl su içtiklerine dikkat edin. Suyu ağızlarına aldıktan sonra başlarını yukarı kaldırıyorlar. Düşmanlarını mı kontrol ediyorlar acaba? O da olabilir, fakat asıl maksat başkadır. Kuşlar bizim gibi suyu yudumlayamıyorlar. Önce ağızlarına bir miktar su alıyorlar, sonra başlarını yukarı kaldırdıklarında ağızlarındaki su aşağı akmaya başlıyor. Yani yer çekiminden istifade ediyorlar. Demek ki astronotlar kuşları deney için uzaya götüremezler. Uzayda yer çekimi olmadan kuşlar nasıl su içerler? Ama uzayda başka bir teknikle kuşlara su verirlerse o başka.
1: Biliyor muydunuz?
0: Araba camları neden örümcek ağı şeklinde kırılır? Araba üretiminin ilk yıllarında arabalarda kullanılan camlar normal evlerimizde kullanılan camlardandı. Fakat oluşan kazalar ve diğer darbeler sonucunda camlar olduğu gibi kırılıp büyük parçalar halinde şoförün ve diğer yolcuların büyük yaralar almasına neden oluyordu. Bu durumun büyük bir tehlike olduğunu fark eden araba üreticileri ise yeni ve daha sağlam bir cam üretmeyi başardı. Bu cam aslında arasında sağlam ve saydam yapıda olan bir plastiğe iki camın yapıştırılmasıyla mümkün oldu. Bu sayede camın iki yüzeyi de bir plastikle buluşmuş oldu. Yapılan camın aslında darbelere karşı daha sağlam olmasındaki ayrıntı ise gelen darbelerin camın yüzeyinden tüm bölümüne yansıtılmasıyla mümkün olmaktadır. Yani gelen darbe ilk olarak değdiği noktaya, daha sonra ise arkadaki plastik malzeme yardımıyla tüm yüzeye doğru olmaktadır. Bunun sonucunda ise cam örümcek ağı şeklinde bir kırılma göstermektedir. Küçük darbelerde sadece o bölge küçük zarar görürken, orta ölçekli darbelerde ise ince çizgiler cam üzerinde oluşabilmektedir. Birçok avantaj kazandıran bu camların da yine trafiği olumsuz etkileyen bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantaj ise küçük kazalarda camın aniden örümcek ağı şeklinde kırılması ve aracı kullanan kişinin yolu görememesidir. Daha az kayıpla olaydan kurtulunabilecek kazalar bu nedenle daha büyük bir hale gelmektedir. Bu konuda çalışmalarını sürdüren otomobil üreticileri çok yakın bir süre içinde yeni teknolojilerini insanların huzuruna sunacak.
1: Biliyor muydunuz?
0: Ayak başparmağınızda iki kemik olmasına karşın diğer dört parmağınızda üçer kemik bulunduğunu, kutup ayılarının solak olduğunu, Stockholm Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Şeytan İncili kitabının ağırlığının 350 kilogram olduğunu, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi solak ya da sağlak olabildiklerini, dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, mavi balinaların çıkardığı seslerin 850 kilometre kadar uzaktan duyulabileceğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirten Bakan Kurum, bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle İstanbul Boğaz geçişi ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını açıkladı. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan paylaşımında hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsele de yer verildi. 30 limandaki 30 gemi 10-17 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Saat 9.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek. İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 9.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve saat 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bayram kutlamaları nedeniyle saat 7'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı ile Bulvar yan yolları her iki istikamette program bitimine kadar kapalı olacak. Atatürk Bulvarı D100 Karayolu, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri yalan ve iftira olarak nitelendirildi. Söz konusu ifadelerin başta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapanların korkak ve çürümüş zihniyetini yansıttığı belirtildi. İsrail hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü saldırılara da dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları eleştirildi. Açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının haklarını savunmaya ve İsrail'in politikalarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı. Muğla'daki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Arazöz'ün İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir-Savaştepe mevkiinde lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Arazöz bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Arazöz'deki 5 orman işçisi yaralandı. Yaralı işçiler çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Ligin dün oynanan diğer maçlarında ise Kocaeli Spor evinde Konya Spor'u, Rize Spor'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Olarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Atatürk diyor ki, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.

0: Mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Basında gündem programımızla radyolarınızdayız. Bugün 30 Ağustos Pazar. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Ayrıca Meteorolojinin Sesi Radyosu ailesi olarak tüm dinleyenlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Programımızda sizlerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşacağız. Ayrıca telefon bağlantılarımız da olacak. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımıza bağlanarak bölge bölge son hava tahminlerini alacağız. Programımızda bir kez daha sizlere güzel bir gün ve diliyor, bayramınızı kutluyor Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Ebedi Vatan Anadolu başlığını atmış gazete bugün manşetine 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun üst başlığıyla veriliyor haber. Malazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzunu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Ancak Türk ordusunun dünya savaş tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattında öteye geçirilemedi. Sakarya zaferinin ardından 1922'ye gelindiğinde artık seçenek kalmamıştı. Ya büyük bir taarruzla Yunan ordusu imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti. Aydın Hasan'ın kalemiyle 9. sayfada veriliyor haber Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Kutlu mücadele sonsuza kadar bir başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos mesajında bundan 104 yıl önce gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyonumuz. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe bu kutlu mücadeleden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaştık. Günün ilk bağlantısında İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın.
0: Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ekip olarak sizin ve ekibinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Sözü size bırakalım.
1: Ben de sizlerin ve dinleyicilerin bayramını kutluyorum. Raporumuza geçecek olursak bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yağış beklentimiz yok bölgemiz genelinde. Sıcaklıklarda 1 ila 3 derece bölge genelinde artışlar olacak. Rüzgarlar da kuzey yönlerden orta kuvvette. Kıyı ve güney kesimlerde zaman zaman 30 ila 60 km/saat hızlarda kuvvetlice eseceğini beklemekteyiz. Merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek sıcak tahminleri şöyle olacak. İzmir'de 34 derece, Manisa'da 34, Aydın'da 36, Balıkesir ve Çanakkale'de ise 31 derece olarak günün en yüksek sıcaklığı tahmin edilmekte. Ege Denizi'ndeki duruma bakacak olursak az bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ile 6 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metreler seviyesinde beklenmekte. Takip eden birkaç gün boyunca da yine bölgemize yağış beklemiyoruz ve sıcaklıklar kademeli olarak birer derece, ikişer derece şeklinde yeniden bir kısa süreli bir artış periyodu içerisinde olacak. Aktaracaklarım bugün için bunlar.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak iyi çalışmalar diliyoruz Özgür Bey.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağlıklı günler, hoşçakalın. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. aslında gündem programımızda Milliyet Gazetesi'nden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Uzun zirve maratonu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından yoğun bir diplomasi trafiğine başlayacak. Erdoğan'ın yılın son 4 ayında Şangay İşbirliği Örgütü'nden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, COP31'den G20 Liderler Zirvesi'ne uzanan önemli uluslararası buluşmalara katılması planlanıyor. Zirve trafiğinin ilk durağı ise Kırgızistan'ın başkenti Bişkek olacak sevgili dinleyenlerimiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır 15. olağan il kongresine gönderdiği mesajda terörsüz Türkiye vizyonunun güvenlik meselesi olmanın ötesinde milli birlik ve dayanışmanın tahkimi açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz dedi. Seçimleri değil nesilleri düşündük başlığı altında paylaşılıyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. 10. sayfada detayları bugün Milliyet Gazetesi'nde. Dışişlerinden İsrail'e tepki, korkak ve çürümüş zihniyet deniyor başlıkta. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da soykırımı perdeleme çabası dedi. Sözünü tut başkan şeklinde veriliyor bir haberin başlığı. 12 yıl önce söylemiştin üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014'te Katalan milli takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini gündeme getiren Barcelona Başkanı Laporta, 12 yıl önce söylediklerinin ve uluslararası hukukun arkasında durmalı deniyor. Alt başlıkta Barcelona Başkanı Laporta klasik bir Akdenizlidir. Tutkulu ve değerleri için kavga edebilen bir adamdır. 2003-2010 arasındaki ilk başkanlık döneminden sonra siyasi bir parti kurdu. 2010-2012 arasında Katalonya parlamentosuna girdi. 2011-2015 yıllarında belediye meclisi üyeliği yaptı. Laporta 14 Eylül 2014'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'deki basın toplantısında Kıbrıslı Türk gençlere sportif izolasyonların büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Katalan milli takımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini de gündeme getirmişti. Rumlar Laporta'nın bu sözlerini hiç unutmadılar. Laporta 12 yıl önce söylediklerinin ve daha önemlisi uluslararası hukukun arkasında durursa ne âlâ, durmazsa da Christodoulidis liderliğindeki Elam'ın çocukları da kapsayan ırkçılığının bedelini bugün değilse de yarın bir müzakere masasında ya da başka bir şekilde mutlaka öder deniyor haberde. Özay Şendir'in haberi 3. sayfada veriliyor detayları. Tarihine yakışmaz alt başlık. Kuzey Kıbrıs'ta açılması planlanan ama sonra Rum yönetimi baskısıyla iptal edilen Barça Akademi futbol kampı meselesi Laporta'ya kadar gitmiş midir çok emin değilim. Ama şimdi başkan dahil tüm Barcelona yönetiminin bilmesi gerekenler var. Rum kesimi 1991'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladı. 2004'te Annan planına evet diyen bir halkı cezalandırma basitliği Laporta ve Barcelona tarihine yakışmaz diyor Özay Şendir değerlendirmesinde. Melih Gökçek hakkında soruşturma başlığı var. Bugün Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla reysen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Özel'in dili CHP'de kaldı. Kayseri'de kadın buluşmasına katılan yeni parti genel başkanı Özel, belediyelerin hizmetleri konusunda konuşurken Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye getireceğiz dedi. Özel, yanlış söyledim, ağzım eskiye alışık, yeni partili diyerek düzeltti. üniversite hayalini, burs desteği, üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren öğrenciler şimdi de burs bulma telaşında. 20 bin liraya varan bursların yanı sıra stajdan yurt dışı gezilere kadar pek çok fırsat da sunuluyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Kübra Köklü'nün haberi 11. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde bugün. Cem Yılmaz korkuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde yaşadığı göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü sanatçıya anjiyo yapılıp stent takıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, 2 gün sonra taburcu edilebileceği açıklandı. Rams Park'ta Yıldızlar geçidi, skor 3-2. Galatasaray evinde ağırladığı güçlü rakibi Göztepe'yi devirerek puanını 7'ye yükseltti. Özellikle mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Cimbom'da galibiyeti getiren golleri 33'te Sanchez, 55'te Sara, 63'te Osimhen kaydetti. Yeni transfer Leo maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi deniyor spor haberinde sevgili dinleyenler. Evet, spor haberiyle noktaladık Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim, bakalım trafikte durum nasıl? Şu dakikalarda TEM'de yoğunluk var. Karayollarından Hastal'a kadar yaklaşık 20 dakika yolculuk süresi, 5.6 kilometrelik mesafe saatte 20 kilometre hızla kat ediliyor. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetinemeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar yoğun. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yoğunluk var. Yaklaşık yolculuk süreleri bu iki güzergahta 15 dakika. Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli Göksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Kuleli Askeri Lisesi'nden Anadolu Hisarı'na kadar. Minibüs yolunda Şemsettin Günaltar Caddesi'nde Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar. Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Cevdet Paşa Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Balta Limanı Hisar Caddesi, Arnavutköy'den Balta Limanı'na kadar yoğun görünüyor. 10 dakika yaklaşık olarak bu güzergahlarda yolculuk süreleri sevgili dinleyenler. Diğer yollarda 5-6 dakikanın altında süreler İstanbul'da. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sıradaki gazeteden, Sabah gazetesinden haberleri paylaşmadan önce Samsun ve çevresinde hava nasıl olacak sorumuzun cevabını uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'dan alacağız. Günaydın efendim.
1: Nurşen Hanım günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler bölgeniz için, aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii aktaralım. Bölgemizde aralıklı sağanak yağışlar devam ediyor Nurşen Hanım. Kuvvetli yağış uyarılarımız var. Özellikle Sinop çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Tabii yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde de yine kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bugün gün boyu raporları takip etmekte fayda var. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Tabii sıcaklıklarda mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli olacak. Denizcilerimizin takip etmesinde fayda var uyarılarımızı. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları Samsun ve Sinop'ta 27 dereceye kadar yükselebilecek. Kastamonu'da 24, Ordu ve Amasya'da 26, Tokat ve Çorum'da 25 derece olacak efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Evren Bey. Ekip arkadaşlarınızla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Ayrıca iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Teknik yönetmeniniz Cenk Bey ve size iyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'dan aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Sorumsuzluğa ibretlik tazminat şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Konya Akşehir'de kaldırımda yürürken bir binanın terasından düşen beton parçalarıyla yaralanan Almina Candan hem yaşam hem de hukuk savaşını kazandı. İhmali görülen belediye 14 milyon lira tazminat ödeyecek. 2023'te gerçekleşen olayda 3 katlı binadan düşen beton parçalarıyla ağır yaralanan Almina beyin ameliyatına alındı. Hayata tutunan küçük kızın sol bacağında kalıcı hareket kısıtlığı oluştu. Almina'yı korumaya çalışan baba Mehmet Candan da yaralandı. Kazanın ardından başlatılan 3 yıllık hukuk savaşından tarihi karar çıktı. Mahkeme 12 ay süren tedavide vücutlarında kalıcı sakatlık meydana gelen baba ve kız için Akşehir Belediyesi'nin yasal faiziyle birlikte 14 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. 2017'den bu yana yapılan uyarılara rağmen binaların onarmayan 12 kat maliki için açılan davada ise 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Konya 2. İdare Mahkemesi Mehmet Candan'ın %17,2, Almina'nın ise %32,3 oranında mağlul kaldığına karar verdi. İman ve cesaretle kazanılan büyük zafer bir başlık. Tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı bağımsızlık mührümüz büyük taarruzun üzerinden tam 104 yıl geçti. Büyük zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz deniyor haberde. Hemen bu haberin altında birlik içinde Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz başlığı var. Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında birlik vurgusu. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum diyor. Erdoğan 1 Eylül'de Rusya lideri Putin'le görüşecek. Kritik zirve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sevgili dinleyenler detayı 12. sayfada veriliyor. Erdoğan'ın mesajıyla birlikte bu haberde Sabah gazetesinde. İstanbul'a gidiyoruz. Bakalım bu bölge için son değerlendirmeler neler? Uzmanlarımızdan Sayın Ahmet Işık'tan alacağız son değerlendirmeleri, tahminleri. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
2: Parçalı çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimlerinin yer almak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu Poyraz yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli 30-50 km/saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Güncel meteoroloji uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul parçalı çok bulutlu, yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 29 derece. Kocaeli İzmir parçalı ve çok bulutlu, yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 30 derece. Sakarya parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 31 derece. Kocaeli parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 29 derece. Edirne parçalı ve az bulutlu 34 derece. Tekirdağ parçalı ve az bulutlu 27 derece. Kırklareli parçalı ve az bulutlu 32 derece. Yalova parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 28 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop İğneada parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde. Marmara'da ise parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu yine yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, görüşü iyi, yağış anında orta. İstanbul bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ayrıca ekip olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz,
2: evet,
0: Ahmet Bey.
2: Evet, bayramını kutlarız. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. İstanbul ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Ahmet Işık bizlerle paylaştı. Sabah gazetesi.

ortaya çıkardı. Başkan Hasan Mutlu ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu rüşvet şebekesi belediyeyi parsel parsel bölüştü deniyor haberin detayında. Gizli çekim rezaleti bir haber başlığı. Sabah gazetesinde İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinin müşterilerinin mahrem görüntülerini gizlice çekip sattığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan'la gizli kameraları yerleştiren Emrah Selim Cansever tutuklandı. Rehber Elana selde kayboldu. Nepal'deki sel felaketinde 3000 kişilik birlikte Türk vatandaşı Elana Öksüz de kayboldu. Rus asıllı Öksüz 6 Şubat depremlerinde gönüllü rehberlik yapmıştı sevgili dinleyenler. Delil Kartan 10 şüpheli gözaltında. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon gözaltına alınan 10 şüpheli arasında dönemin jandarma komutanı ve eşi de bulunuyor. Gülistan'ın Instagram hesabına giren üniversite öğrencisiyle delil karartan 3 dalgıcında ifadesi alınıyor sevgili dinleyenlerimiz. Tarihin pusulası köşesinde muhteşem zafer 500 yaşında Muhaç Muharebesi Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Erhan Afyoncu'nun kalemiyle 16. sayfada veriliyor detaylar sevgili dinleyenler. Kureyş suç örgütüne 35 tutuklama, eski bakan İdris Naim Şahin de ifade verecek deniyor haberde. Detayları ise 14. sayfada bugün sabah gazetesinde. Vatandaştan meclise dilekçe yağmuru, sosyal medyanın çocuklara olumsuz etkileri tartışılırken vatandaşlar önlem alınması için binlerce başvuru yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na çocukların kişisel verileri ve müstehcen içeriklerden korunması gibi konularda binlerce talep ulaştı. Sosyal medya platformlarına daha sert tedbirlerin alınması istendi sevgili dinleyenlerimiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği göz açtırmıyor. Türkiye'de yaptırım yok bir başlık. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde çocukları sosyal medya bağımlısı haline getirdiği için milyarlarca dolarlık yaptırımla karşılaşan Meta, Türkiye'de sadece 11,5 milyon lira ceza ödedi. Son derece düşük kalan cezalar caydırıcı olmaktan çok uzak deniyor haberde. Timur Sırt'ın yazısı sabahın pazar ikindi veriliyor bugün sevgili dinleyenler. Son olarak spor haberi paylaşalım. Osimhen'den hayat öpücüğü, skor 3-2 Galatasaray, Göztepe'ye karşı zor bir galibiyet aldı. Osimhen, takımın her şeyi olmaya devam ediyor. Sara'nın golünde verdiği topuk pası mükemmeldi. Arkadaşlarının enerjisini yükseltiyor diyor değerlendirmesinde Levent Tüzemen. Sevgili dinleyenlerimiz, Galatasaray'ın golleri Sanchez, Sara ve Osimhen'den geldi. Evet, bu haberle, spor haberiyle birlikte sabah gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine gazetelerden haberlerle radyolarınızda olacağız.

gülen biri tanımadım ve sen gibiyim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Bir şarkı arasının ardından Potomaç gazetesinden spor severler için haberler paylaşacağız. Öncesinde Iğdır ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Yusuf Gölcük bizlerle. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneybatılı ve doğulu yönlerden hafif ve orta, yağış esnasında ise yer yer kuvvetli esmesi beklenilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: Iğdır en yüksek 29, Kars en yüksek 23 ve son olarak Ağrı en yüksek 28 santigrat derece beklenilmekte. Aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ayrıca Zafer Bayramınızı da kutluyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de sizlerin Zafer Bayramını kutluyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Iğdır ve çevresi için son tahminler böyleydi. Ankara'ya gelelim. Spor haberlerini paylaşmadan önce trafikteki durumu aktaralım. Şu dakikalarda Ankara'da kapalı olan yollar var kutlamalar nedeniyle. İrfan Başbuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Turgut Özal Bulvarı sapağından Kuğulu Kavşağı'na kadar, Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşağı'ndan İrfan Başbuğ Caddesi çıkışına kadar, İsmet İnönü Bulvarı Atatürk Bulvarı girişinden Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar, aynı bulvarda Devlet Malzeme Ofisi'nden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Cumhuriyet Bulvarı'nda Atatürk Ulus Heykeli'nden Ankara Garı'na kadar yol kapalı görünüyor. Gençlik Caddesi Tam Doğan Meydanı'ndan Necati Bey Caddesi çıkışına kadar, aynı caddede aksi yönde de Necati Bey Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar yol kapalı bugün sevgili dinleyenler. İncek yolu Çok Yıldız Caddesi, İncek yolu İncek Bulvarı, Çevre yolu girişinden TED Koleji sapağına kadar, 2452. cadde 1859. cadde Beytepe yolu, Ümitköy Kavşağı'ndan Alacaatlı Ümitköy Kavşağı'na kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yoğunluklar 10 dakika. Bu güzergahlardaki yolculuk süreleri diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında. Evet, Ankara'da seyir halinde olan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca İstanbul için de bir bilgiyi paylaşalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı ile Bulvar yan yolları her iki istikamette program bitimine kadar kapalı olacak. İstanbul'da Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Fotomaç gazetesinden paylaşalım spor haberleri. Keskin nişancı başlığını atmış gazete bugün. Sarı kırmızılı renklerde puntoyla sevgili dinleyenlerimiz, sezona muhteşem başlayan uzay golcüsü Osimhen dün gecede Rams Park'ta sahne aldı. Attığı ve attırdığı golle Göztepe'yi yıktı geçti Rams Park'ta. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlayan 50 bin Galatasaray taraftarı Göztepe önünde gelen galibiyetle çifte bayram yaşadı. Rafael Leao transferiyle Avrupa'yı sallayan Galatasaray ilk yarıda güçlü Göztepe'yi salladı, ikinci yarıda Osimhen'le kükreyip devirdi. Göztepe 16'da Morişi ile öne geçti. 33'te Salahi'nin serbest vuruşunda Davinson Sanchez'e çarpan top beraberlik golü olarak ağlara gitti. İkinci yarıya muazzam bir başlangıç yapan Galatasaray'da Osimhen resitali izledik. 55'te Osimhen'in şık topuk pasını Gabriel Sara gole çevirdi. Skor 2-1. 61'de Osimhen ceza sahasında Akanlor'un darbesiyle yerde kaldı. VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltıyı verdi. 63'te Osimhen penaltıdan fileleri havalandırdı. Skor 3-1. 65'te Juan oyuna girer girmez Göztepe'yi umutlandıran golü attı. Skor 3-2. Oyunun son bölümünde Göztepe beraberlik golü için çok bastırdı. Galatasaray taraftarının kalbi güm güm attı. Ama iyi savunma yapan Galatasaray kazanmasını bildi. İkinci yarıda giren Batrakov oynadığı futbolla tam not aldı. Osimhen ligde 5 gol, 2 asiste ulaştı. Sevgili dinleyenler, maçla ilgili ayrıntılar Fotomaç gazetesinde 2, 3 ve 4. sayfalarda detaylı olarak yer buluyor bugün. Diyarbakır ve çevresi için son tahminleri almak üzere Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Hattımızda uzmanımız Sayın Recep Oğur var. Günaydın efendim.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler neler, aktarırsanız dinleyenlerimize seviniriz.
2: Tabii aktaralım. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sonrasında öğle saatlerinden sonra az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinde, Mardin merkez ve batısında, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda, kısmen Batman'ın güney kesimlerinde olmasını bekliyoruz. Genel durum bu şekilde ve bugün ayrıca önemli bir hadise olarak da bölge genelinde kuvvetli rüzgarlar yer yerde fırtınaya varacak şekilde olmasını bekliyoruz. Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına gelecek olursak sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece altında seyretmeye devam ediyor. Bugünkü rüzgarlardan bahsettik. Kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgarlar dedik. Özellikle yağış anında, yani sabah ve öğle saatleri arasında özellikle etkili olmasını bekliyoruz. Kuvvetli olabileceği en etkili yerler ise Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde. Yağışın alabileceği en yüksek yerler buralar ve rüzgarın da yine en kuvvetli olarak esmesini beklediğimiz alanlar da burası. Kalan yerlerde ise geçiş şeklinde olabilir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Mardin illerimizde 34 derece, Şanlıurfa'da 32 derece, Batman'da 37 derece, Siirt'te 35 derece, Şırnak'ta ise 33 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de ekip olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: İyi çalışmalar, sağ olun.
0: Sağlıklı günler. Diyarbakır ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Fotomaç gazetesinden paylaşalım haber. Fenerbahçe Karadeniz'de 3 puan peşinde. Lyon'u adeta parçalayarak Şampiyonlar Ligi'ne giren Fenerbahçe lige de bomba gibi dönmek istiyor. Sarı lacivertler bu akşam saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Saat 21.30'da başlayacak maçta hakem Yasin Kol görev yapacak. Yeni 19 Mayıs stadında oynanacak maç ve beIN Sports 1'den yayınlanacak sevgili dinleyenlerimiz. Konya'ya gidiyoruz. Son tahminleri almak için uzmanlarımızdan Sayın Nedim Açıkal'ın hattımızda. Efendim günaydın.
3: Günaydın, ben Nurşen Hanım. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler, paylaşırsanız seviniriz Nedim Bey.
3: Tabii ki. Bölge genelin parçalı ve çok bulutlu. Konya'nın batı kesimleri hariç Aksaray, Karaman ve Niğde genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, yer yer yağış anında da 40-60 km saat olarak esmesini bekliyoruz. Bu bilgiler ışığında bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 25, Karaman ve Niğde'de 24 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. Ayrıca ekip olarak bayramınızı kutluyoruz.
3: Sağ olun, sizin de kolay gelsin.
0: İyi günler efendim. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Birinci bölümümüzün son telefon bağlantısı oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, Fotomaç gazetesinden son bir haber paylaşalım. Beşiktaş'tan sar bombası başlığıyla veriliyor haber. Beşiktaş Scouting Direktörü Eduard Graf, Tottenham'da top koşturan 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pep Matarsar'ı bitirmek için harekete geçti. Böylelikle Fotomaç gazetesiyle basını gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, hava tahminleriyle son telefon bağlantılarımızla basını gündem programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yılan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirten Bakan Kurum, bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle İstanbul Boğaz geçişi ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını açıkladı. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan paylaşımında hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsele de yer verildi. 30 limandaki 30 gemi 10-17 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Saat 9.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 9.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve saat 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bayram kutlamaları nedeniyle saat 7'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı ile Bulvar yan yolları her iki istikamette program bitimine kadar kapalı olacak. Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri yalan ve iftira olarak nitelendirildi. Söz konusu ifadelerin başta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere, İsrail hükümetinde görev yapanların korkak ve çürümüş zihniyetini yansıttığı belirtildi. İsrail hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü saldırılara da dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları eleştirildi. Açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının haklarını savunmaya ve İsrail'in politikalarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı. Muğla'daki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Arazöz'ün İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir-Savaştepe mevkiinde lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Arazöz bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Arazöz'deki 5 orman işçisi yaralandı. Yaralı işçiler çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Ligin dün oynanan diğer maçlarında ise Kocaeli Spor evinde Konya Spor'u, Rize Spor'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde saatlerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini ve kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çok.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımız saat başı haberlerimizin ardından devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde de gazetelerden haberler paylaşacağız. Ayrıca telefon bağlantılarımızla uzmanlarımızdan son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi Kurtuluş Savaşı'nda canlarını feda eden, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz, şükranla anıyoruz. Programımızda sevgili dinleyenlerimiz saat 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız. İkinci bölümde de bazı gazetelerden haberler paylaşacağız. Ayrıca tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden paylaşalım. Bugün 30 Ağustos 2026 tarihte bugün 30 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi'nin ardından Alparslan'ın komutasındaki Türkler Anadolu'ya girmeye başladı. 1908'de Hicaz Demiryolu açıldı. 1914'te Alman İmparatorluğu Sahil Topçu Müfrezesi, Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki istihkamlarda göreve başladı. Bu istihkamların komutasına Alman Amiral von Yuzdum atandı. 1918'de Bolşevik lider Vladimir Lenin'e suikast girişimi gerçekleşti. Lenin ağır yaralanmasına rağmen suikasttan sağ kurtulmayı başardı. 1922'de Türk Kurtuluş Savaşı'nda Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Lumlupınar Meydan Muharebesi Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan ordusu başkomutanı Nikolas Tiropkupis ve kurmayları esir edildi. 1924'te Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl dönümünde Dumlupınar'da meçhul asker anıtının temelini attı. 1924'te Türkiye İş Bankası ilk işlemini yaparak faaliyetlerine başladı. Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı. 1925'te Mustafa Kemal Paşa, "Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir." dedi. 1930'da Ankara-Sivas Demiryolu hattı ve Sivas istasyonu Başbakan İsmet Paşa'nın konuşmasıyla hizmete açıldı. 1935'te ressam Namık İsmail vefat etti. 1937'de Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'e 1935'te girdiği Eskişehir Hava Mektebi'nde tayyareci diploması verildi. 1937'de Van Gölü'nde ilk vapur seferi yapıldı. 1941'de Alman ordusu Neva Nehri'ne ulaştı ve Leningrad'ın son demiryolu bağlantısını keserek Leningrad kuşatmasının ilk aşamasını gerçekleştirdi. 8 Eylül 1941 tarihinde ise kentin son kara bağlantısının kesilmesiyle 872 gün sürecek olan kuşatma başladı. 1952'de Erzurum'da Aziz Ziya Anıtı açıldı. 1955'te Londra Konferansı'nda Kıbrıs sorunu ele alındı. İngiltere Kıbrıs'ta üçlü bir yönetim önerdi. Yunanistan ise ada halkının geleceğini kendinin belirlemesini istedi. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakan Vekili Fatin Rüştü Zorlu katıldı. 1963'te Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği'nde Kremlin Sarayı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beyaz Saray arasında doğrudan görüşmeyi sağlayacak kırmızı telefon hattı devreye girdi. 1971'de İstanbul Televizyonu deneme yayınlarına başladı. 1971'de heykeltıraş Ali Hadi Bara vefat etti. 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'taki çarpışmalar yüzünden evlerini terk edenlerin güven içinde geri dönmelerine izin verilmesini öngören Fransa, İngiltere, Avusturya ortak karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. 1977'de Orgeneral Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 1981'de İran Devlet Başkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahomar bombalı saldırı sonucu öldürüldü. 1985'te Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na bir rapor gönderdi. Raporda Bulgaristan'da Türk azınlığa karşı girişilen Bulgarlaştırma kampanyasına son verilmesi istendi. 1988'de Irak ordusundan kaçan yaşayan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı. Hükümet sınırları açmaya karar verdi ve Kürtler Hakkari'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine sığındı. 1988'de ressam Eren Eyüpoğlu vefat etti. 1992'de güvenlik güçleriyle İran'dan Türkiye'ye giren 300 kadar PKK militanı çatıştı. 100 militan ve 10 güvenlik görevlisi 100 militan öldü, 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. 1993'te ses sanatçısı Taner Şener vefat etti. 1995'te NATO, Bosnalı Sırplara karşı hava harekatı başlattı. Kararlı güç harekatı, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en yoğun bombardımanlardan biri oldu. 2000'de tiyatro sanatçısı Gürdal Tosun, 2005'te tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Nihat Akçan, 2016'da besteci, söz yazarı ve yorumcu Naşide Göktürk vefat etti. 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın orduyu Afganistan'dan çekmesi üzerine 20 yıl sürmüş olan Afganistan Savaşı sona erdi. Ve son olarak 2025'te Ermeni asıllı Türk oyuncu Anta Toros vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra bilgileri uzmanımız Sayın Berivan Balaban'dan alacağız. Günaydın efendim.
1: Merhaba, günaydın.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yer yer dolu hadisesinin görülebileceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvetçe, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 31, Tunceli'de 32, Malatya'da 29, Bingöl'de 30, Adıyaman'da ise 34 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ayrıca ekip olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz Berivan Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Sağ olun efendim. İyi günler Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden paylaşacağız haberler. 30 Ağustos motivasyon kaynağımız başlığı var. Başkan Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekti. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, Türk milletini kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremez, diyor. Güzellik salonunda iğrençlik, İstanbul Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internetten satıldığı ortaya çıktı. Telegram ve X'te 14.000 video yayınlanmış. 4 müşterinin görüntülerimiz Telegram ve X hesaplarında satılıyor şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul polisi, güzellik merkezindeki aramada gizli kamera düzenekleri ve birçok dijital materyal ele geçirdi. Müşterilerin görüntülerinin kamera sistemiyle kaydedildiği ve ücret karşılığı Secret TV ve Artı 18 isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi. İlk incelemelerde 14.000 videonun sisteme yüklendiği tespit edildi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Güzellik merkezindeki aramada bir aktif 7 RIP cihazı ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Görüntüleri satın alanlarda mercek altında sevgili dinleyenler. Ankara ve çevresi için son tahminleri almak üzere Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık telefonla. Uzmanlarımızdan Sayın Oktay Öztürk hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın efendim, sağ olun.
0: Bölgemiz için söz sizde Oktay Bey.
2: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli 40 ile 60 km saat civarında esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 26 derece, Çankırı 27, Kırıkkale 20, 27, Bolu 25, Zonguldak 26, Düzce 27, Bartın 28 ve Karabük 26 derece güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da kutluyoruz.
2: Sağ olun efendim. Biz de aynı şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarız efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Kolaylıklar
2: sağ olun
0: diliyoruz.
2: Efendim, sağ olun.
0: Ankara ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Uzmanlarımızdan Sayın Oktay Öztürk paylaştı bilgileri. Akşam gazetesinden haberler aktarmaya devam edelim. Sözleri çelişkili ifadesi alınacak. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı Şahin'in ifadesi alınacak. Hilmi Tuna Kureş ile Erhan Yılmaz Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin için kiralama yoluyla verdiğini söylüyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Dosyadakilerle uyuşmuyor demişti. Alihan Kureş örgütünde tutuklu sayısı 81 olduğu bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenler. Antalya'ya gidiyoruz şimdi de uzmanlarımızdan Sayın Tuğba Sezer bu kez hattımızın ucunda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
3: Hemen aktaralım. Bölgemizde hava parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli. Antalya'nın doğu iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik bir uyarımız bulunmakta, yüksek sıcaklık ve düşük nem ve kuvvetli rüzgardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Merkezlerimize beklenen günden yüksek hava sıcaklıkları Antalya 36, Muğla 33, Isparta 30, Burdur 31 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, hava az bulutlu ve açık görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok
3: yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutluyoruz.
3: Teşekkür Tuğba. Ederim.
0: İyi günler. Antalya ve çevresi için aldık son tahminleri. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Kiev'den izahat istedik şeklinde başlık var. Karadeniz'de iki Türk gemisinin vurulmasının ardından Ankara harekete geçti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunuldu. 20 Ağustos'ta lider Bordo Mavi vurulmuş, bir gün sonra da bu gemiyi çekmek üzere gönderilen lider Kocatepe hedef alınmıştı. Direksiyon sınavına serbest güzergah ehliyet alma sürecinde değişiklik yapıldı. Sabit parkur kaldırıldı. Direksiyon sınavları akan trafikte yapılacak. Dubalar arasına değil, araçlar arasına park edilecek. Habere göre sevgili dinleyenler. Eşyaları baraja sonradan atılmış Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun bazı kişisel eşyalarının su altına sonradan yerleştirildiği ortaya çıktı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan su altı aramalarına ilişkin kayıtlar 6 yıl sonra yeniden incelendi. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. İkisi dalgıç, 10 kişi daha gözaltına alındı. Alt başlığıyla paylaşılıyor haber. Barajdan çıkarıldıkları not ve makas şüpheli bulunan iki dalgıç 6 Ağustos'ta delil karartmaktan tutuklanmıştı. 3 pilot il Alo Adalet diyecek, dava sürelerini kısaltmaya amaçlayan Alo Adalet 135, 1 Eylül'de Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulamaya geçecek sevgili dinleyenler. Kazaya neden olan şoföre tutuklama, İETT aracı duvara çarpmış, 2 kişi ölmüştü İstanbul'da. 2 ayda 130 milyon ambalaj başlığı da var. Bugün akşam gazetesinde Doğa Sistemi ile 1 Temmuz'dan bu yana Türkiye genelinde 130 milyon ambalaj toplandı. En çok toplanan ambalaj türü ise PET şişe olduğu sevgili dinleyenler. Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi Lifeline HLM ile Ankara ve Gaziantep'te 15 açık kalp ameliyatı yapıldı. Kalbe Aselsan imzası başlığı altında paylaşılıyor bu haber. Cesetler Hindistan'a sürüklendi. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 666'ya yükseldi. 2400 kişinin kayıp olduğu felakette cesetler Hindistan sınırına ulaştı. Bilgisi paylaşılıyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Afyonkarahisar ve çevresi için alalım son tahminleri. Uzmanlarımızdan Sayın Vahap Acar hattımızda bilgileri bizlerle paylaşmak üzere. Günaydın Vahap Bey.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için?
4: Teşekkürler. Afyonkarahisar bölgesel tahminle erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceğini, sabah ilk saatlerde Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin hafif sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış bekliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar 26 derece, Uşak 29 derece, Denizli 33 derece olmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracak olan bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Vahap Bey.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bir şarkı dinleyelim. Ardından yine gazetelerden haberlerle radyolarınızda olacağız. Müzik

0: Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Isını Gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşacağız. Öncesinde Eskişehir ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp aktaracak bilgileri bizlere. Efendim günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı, zaman zaman çok bulutlu, Bilecik çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise Bursa ve Kahya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu, Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, öğlen ve akşam saatlerinde ise zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugünün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 26, Bursa 31, Bilecik 26, Kütahya 22 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Selin Hanım. Ayrıca bayramınızı kutluyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi.

0: Günler. Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Cumhuriyet gazetesinden haberler aktaralım. Adaylık ayarı başlığı var gazetenin manşetinde bugün sevgili dinleyenler. Evet, Cumhuriyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. Ulusu kuran zafer başlığı var. Kuvayi Milliye'yi emperyalist işgale karşı örgütleyen büyük deha destan yazdı. Başkomutan Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emriyle işgal güçlerine karşı taarruza geçen Mehmetçik tarihte işi görülmemiş zafere ulaştı. Büyük Atatürk'ün yönettiği başkomutanlık meydan muharebesi sonucunda Türk ulusu emperyalist paylaşımla yok olmak kurtularak modern devletine kavuştu. Büyük zafer bugün yurtta coşkuyla kutlanacak. 7'den 70'e yurdun dört bir yanından başkente akacak olan yurttaşlar Antikabir'de atasının huzuruna çıkacak. Balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatan yurttaşlar zaferin 104. yılında Atatürk'ün yolundan asla vazgeçilmeyeceğini bir kez daha haykıracak deniyor. Zafer bayramı kutlu olsun şeklinde de ifade yer buluyor haberde. 30 Ağustos Büyük Taarruzun Stratejik Noktaları başlığını atmış Dr. Mehmet Alev Coşkun bugün yazısına Atatürk Büyük Savaş'ta silahlı güç olan ordudan önce millet unsuruna, iç cepheye önem vermektedir. Bu açıdan bakılırsa milli mücadele tam bir bağımsızlık ve bir halk hareketidir. Esaretten kurtuluş bu anlayışla kazanıldı. O günün işbirlikçileri ve Padişah Vahdettin İngiliz Devleti'nin emrine girmişlerdi. Atatürk'e 100 yıl sonra karşı çıkanlar bu gerçekleri acaba düşünemiyorlar mı diye soruyor. Değerlendirmeleri 8 ve 9. sayfada veriliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Bu sensin paşam sözleri var Tolga Aydoğan'ın yazısında. Köylülere dönen ihtiyar, arkadaşlar Mustafa Kemal bu dedi. Bunu işiten köylüler kadın erkek ellerindeki testileri bakraçları atarak her taraftan otomobile yaklaştılar. Ağlayarak Mustafa Kemal Paşa'ya sarıldılar diyor yazısında. 11. sayfada veriliyor detaylar. Bana bir şimşek çak, yolumu aydınlatacak. Gazi'nin gözlerinden mavi bir şimşek, Kuvayi Milliye mavisi. Aynı emaneti taşımaktayım. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Çünkü hain, sinsi ve korkak aynı düşmana karşı savaşmaktayım, diyor Atilla İlhan şiirinde. Müjdat Gezen, Zafer Bayramı başlığını atmış köşe atışı yazısına 30 Ağustos abimin doğum günüdür. 29 Ekim benim doğum günümdür. Acaba iktidar 30 Ağustos'a alternatif bir kutlama icat etti mi? Çünkü 29 Ekimleri biliyorum da diyor değerlendirmesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Cumhuriyet gazetesinden haberleri paylaştık. Hürriyet gazetesinden aktaracağız son haberler. Öncesinde Trabzon'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın İlter İşçi'den alacağız tahminleri. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için İlter Bey.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı çok bulutlu ve havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Aralıklı ve lokal olarak sağanak ve gökyürültülü sağanak yağış geçişlerinin de bölge genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Öğle saatlerinde yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığına bakacak olursak Trabzon 27 derece, Artvin 25 derece, Giresun 26 derece, Gümüşhane 25 derece ve Rize 26 derece civarında olacağını tahmin ediyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizdeki yağışların pazartesi günü de ve bölge genelinde etkili olmasını, aralıklı ve lokal olarak etkili olmasını tahmin ediyoruz. Salı çarşamba günü ise bölgemizin kıyı kesimlerinde bu yağışların etkili olmasını bekliyoruz. İç kesimlerinin ise parçalı bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da kutluyoruz İlter Bey.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: İyi günler. Trabzon ve çevresi için son tahminlerden sonra Hürriyet gazetesinden aktaralım haberler. Atanın gözünden büyük taarruz başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Düşman kuzeye, doğuya, batıya ve güneye kaçmaya çalışıyordu. Her taraf ateşle kapanmıştı. Ulu Önder Atatürk, Türkiye'yi bağımsızlığa ulaştıran büyük taarruzun 30 ve 31 Ağustos günlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle anlatıyordu. Öğleden sonra düşman ateşten bir çember içine alınmıştı. Gözlerimle görüyordum. Düşman şaşkınlık belirtileri gösteriyordu. Aynı zamanda piyadelerimiz ateş etmeye bırakarak süngülerini taktılar ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırdılar. Bu son durumdan 2,5 saat sonra süngülerimiz düşmanın göğsüne girmiş ve mesele çözülmüş bulunuyordu. Sanki gecenin karanlığı bu pek feci manzarayı dünyanın gözlerinden saklamak için acele ediyordu. Savaş alanını ertesi gün gezdiğim zaman üzüntüden kendimi alamadım. Herhangi bir asker için bu manzara üzüntü vericidir. Fakat Allah'ın bunu onlara mukadder etmiş olmasına göre burada bu duruma düşenler asker değildir. Bunlar herhalde caniler ve katillerdir, diyor. Kayseri'ye uzanıyoruz şimdi de. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan'dan alacağız bu bölge için son tahminleri. Efendim günaydın.
2: Günaydın, teşekkürler, sağ olun.
0: Son değerlendirmeler neler? Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için sözü size bırakalım.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre belli yönünde havanın çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök yürüdü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli etmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 24, Kırşehir 26, Nevşehir 23, Sivas 26 ve son olarak Yozgat 23 derecedir. Bölgemizden paylaşılan şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mevlüt Bey. Ekip olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutluyoruz efendim.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: İyi günler. Hoşçakalın. Kayseri çevresi için son tahminlerden sonra Hürriyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Bu çaresizlerin yürüyüşüdür başlığı var. Yeni parti lideri Özgür Özel Kayseri'de esnafı ziyaret etti. Kalabalıkla sokakta yürüdü. Yeni partiyi halk istediği için kurduklarını belirten Özel, bu yürüyüş şahsımın yürüyüşü değildir. Çaresiz bırakılmışların yürüyüşüdür. Geride bırakılmışların, ezilenlerin yürüyüşüdür, dedi. Özel, kapımız herkese açık, bize katılın, dedi ayrıca. Eski bakana Kuriş sorulacak. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik çete soruşturmasında eski İçişleri Bakanı Şahin'in de ifadesinin alınacağı öğrenildi. Bu rotada ne ararsan var. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadim şehirler yoluna Aksaray, Niğde ve Kayseri'den geçen bilinmeyen Kapadokya adıyla yeni bir rota ekledi. Rota 3 gün sürüyor. Hürriyet muhabiri Umut Erdem, Gülen Meryem Ana freski, Mimar Sinan'ın doğduğu ev, Küçük Ayasofya, ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer ve Michelin yıldızlı lezzetler dahil onlarca ilginç durağın bulunduğu rotayı baştan sona gezdi, deneyimlerini yazdı, deniyor haberde. Su altında intihar süsü. Gülistan Doku soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Doku'ya ait bazı eşyaların intihar görünümü vermek için baraja konulduğu şüphesi doğdu. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra aylarca Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından arandı. Şu anda tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel de aramalara katıldı. Ancak barajdaki bu arama çalışmalarının olaya intihar süsü vermek amacıyla organize edildiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, gizlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı eşyaların intihar destekleyen bir görüntü oluşturmaktadır. Amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı, dedi. 10 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku uzun süre Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından aranmıştı. Çalışmalara eski Tunceli valisi Tuncay Sönel de katılmıştı. Evet, anjiyo oldu. Durumu iyi. Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçiren komedyen Cem Yılmaz kaldırıldı. Hastanede anjiyo oldu. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıklayan Profesör Doktor Ercan Akçit, 2 gün yoğun bakımda kalacağını söyledi. Büyük zafer vatanın tescilidir. Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle 1000 yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyete giden yolu da açan büyük zafer milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır diyor. Son bir haber paylaşalım. Nefes nefese 3 puan. Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray evinde ilk galibiyetini aldı. 16. dakikada 1-0 geriye düşen Cimbom, Davinson'la durumu eşitledi. Sara ve Osimhen'le farkı 2'ye çıkardı. 65'te Juan fileleri havalandırsa da 3 puan Galatasaray'ın olduğu sevgili dinleyenler. Evet, Galatasaray Göztepe'yi 3-2 evinde mağlup etti. Spor haberiyle ve Hürriyet gazetesiyle birlikte basını gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutluyoruz. Evet, bir bağlantımız daha var. Erzurum bağlantımız olacak. Uzmanımız Sayın Melek Özkan hattımızda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
3: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum 22 derece, Erzincan 26 derece, Ardahan 23 derece ve Bayburt 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Melek Hanım. Ayrıca bayramımızı da kutluyoruz.
3: Ben de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıklı günler. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, bağlantımızla birlikte veda ediyoruz sizlere. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerine yer verdi. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında başta Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla askeri müzeler bugün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Ankara ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzeleri, Çanakkale Deniz, Hatay Deniz, İstanbul Deniz Müzeleri, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi ve Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi bugün ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak. Dışişleri Bakanlığı Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin itidal çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği, Türkiye'nin Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edeceği belirtildi. Ülkede sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanması temenni edildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan tarihi petrol anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Söz konusu anlaşmanın Venezuela ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Rodriguez, varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında ülkenin anlaşmadan 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde edebileceğini belirtti. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı. Siyah beyazlı takım Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Bordo Mavili ekipte Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi Kups'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevreleriyle Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacak. 1 Eylül Pazartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Mersin, Yenişehir ve Muğla, Fethiye'de 30 derece, Mersin, Anamur ve Antalya, Finike'de 29, Hatay, İskenderun ve Antalya, Kaş'ta 28, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27 derece, Artvin, Hopa, İlesun, Muğla, Bodrum ve Rize'de 26, Ordu, Altınordu, Aydın, Kuşadası, Samsun, Atakum bölge, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve Van, Gevaş, Akdamar, Fener'inde 25 derece. Trabzon, Ortahisar Havalimanı, İzmir, Dikili, Muğla, Datça, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Sinop, Düzce, Akçakoca, Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri, Van, Tuşba Liman ve Bitlis, Adil, Cevaz, Liman'da 24, Bitlis, Tatvan, Liman ve Kastamonu, İnebol'da 23, Çanakkale, Eziğine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Atatürk diyor ki, Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
1: Ağustos. Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ün gerçek kurtuluş güneşinin doğduğu ve başkomutan meydan muharebesinin kazanıldığı gündür. Asil Türk milleti ve kahraman Türk ordusu ebedi başkomutanı Atatürk'ün önderliğinde muazzam bir zafer kazanmıştır. Bu muazzam zaferle bu toprakları yeniden vatan yapanları minnetle yad ediyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Vali Rıfkı Atay'ın dediği gibi, nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının pençesinden, vicdanımızı ve düşüncelerimizi doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki, Kurtuluş Savaşımız askeri strateji ve lojistik açıdan tam bir mucizedir. Mucize, yüz binlerce evladını cephelerde, çöllerde bırakan, yorgun ve yenilmiş, moralsiz bir ulusun yeniden derlenip toparlanması ve ordunun yeniden örgütlenebilmesidir. Düşünün ki İngiltere tarafından her biçimde desteklenen Yunan ordusu o dönem içinde en ileri silahlarla donatılmış olarak Ankara'ya girmeye çalışıyordu. Zaten öyle bir silkiniş beklemeyen Lloyd George, tarihte 100 yılda bir tarihin gidişini değiştiren insanlar olur. Benim şanssızlığım bu insanlardan biri olan Mustafa Kemal'in benim politikalarımın karşısına çıkmış olmasıdır diyecektir. Kurtuluş Savaşımız sadece Batı cephesinde yürütülen bir savaş değildir. Güneyde özellikle Antep, Urfa ve Maraş kentlerinde halk kendiliğinden silahlanarak bir avuç askerle birlikte Fransız kuvvetlerine kök söktürmüştür. Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa komutasında 15. Kolordu Gürcü ve Ermenilere karşı büyük bir zafer kazanmış ve bugünkü sınırlarımızı çizmiştir. Bunları da dikkate almak gerekir. Batı cephesinde ise Yunan kuvvetleri ilk aşamada durdurulamadı. İzmir, Aydın, Manisa derken Balıkesir ve Bursa'ya kadar geldiler. Daha sonra İnönü sırtlarında İsmet Paşa komutasındaki Batı cephesi birlikleri Yunan ilerlemesini durdurdu. Ayrıca Çerkez Ethem'de aynı günlerde Ankara'ya baş kaldırmıştı. İnönü sırtlarında iki kez durdurulan Yunan ordusu müthiş takviye alarak Ankara'ya doğru yeniden saldırıya geçti. Eskişehir ve Kütahya yitirildi. Batı cephesi komutanlığı orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekti. En kritik savaş Ankara kapılarında verilecekti. Bu kritik dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i göreve çağırdı ve ordunun başına geçmesini istedi. Mustafa Kemal'in bunu kabul edip halktan son bir fedakarlık istedi.

tarihinden 13 Eylül gününe kadar 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu yenilerek Sakarya Nehri'nin batısına sürüldü. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış fakat ordunun önemli bir kısmı firar etmiş, üstelik subay mevcutlarının çoğu da şehit olmuştu. Sakarya Savaşı sonrasında Yunan ordusu ise Ankara önlerinden çekilip Afyon, Eskişehir eksenine İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurdu. İngilizler bu savunma hattı için "Türkler 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş sayabilirler" diyordu. Savunma hattı o kadar sağlamdı. Atatürk de bunun bilincindeydi. Bu nedenle düşmanı tek vuruşla imha etmek ve Anadolu'dan atmak gerekiyordu. Yunan ordusu Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Gazi'nin mezarlarını çiğniyor, 3 Osmanlı başkentinde Türkleri aşağılıyordu. Meclis savaşmak için Atatürk'e baskı yapıyor fakat o 27 Temmuz'da futbol maçı düzenliyor, Ağustos ortalarında çay partisi veriyordu. Futbol maçı ve çay partisi işin hilesiydi. Mustafa Kemal savaşın son hazırlıklarını yapıyordu. Mecliste Atatürk öyle eleştiriliyordu ki bu eleştirileri duyan Yunan ordusu Türklerin içine düştüğü durumdan keyif alıyor, rahat bir şekilde olan biteni izliyordu. Atatürk'ün istediği de buydu. O muhaliflerini de hilenin bir parçası haline getirmişti. Türk topraklarındaki düşmanın yok edilmesi amacıyla planlanan, aylarca üzerinde çalışılan taarruz planının esası, silahça ve sayıca bizden üstün durumda olan düşmanı bir darbede çökertmekti. Bu nedenle Kuzey Cephesi'nde oyalama muharebesi yaparken düşmana hiç beklemediği bir yerden, en güçlü olduğunu düşündüğü Güney Cephesi'nden yani Afyon'dan taarruz edilecekti. Bu nedenle Afyon'un güneyine 4 kol ordu kaydırılacaktı. Bu 100 bine yakın insan, binlerce hat, hayvan ve araba demekti. Afyon'un kuzeyindeki cepheden güneyine bu büyüklükteki bir birlik kaydırması yapılacak ve bu kaydırma uçaklarıyla her gün hava keşfi yapan düşmana sezdirilmeyecekti. 14 Ağustos 1922'den 25 Ağustos 1922'ye kadar bu yürüyüş düşmana sezdirilmeden tamamlanarak orduya 300 yıldır verilmemiş olan düşmana taarruz emri Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları gereği Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa tarafından 25 Ağustos 1922 Cuma günü saat 12'de verilmiştir. 30 Ağustos. Ufukta bir duman, bir toz. Türk süvarisi yürüyor uzakta. Top sesleri omurdanmakta. Köpük içinde tere batmış atlar. Bunlar at değil, ayaklı kanatlar. Yunanlılar ile İzmir arasına girerek onları geriden kuşatma görevi alan Tümgeneral Fahrettin Altay komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu 25 Ağustos akşamı hava kararır kararmaz Hağır Dağları'nı dere, orman, dağ yolu ve uçurumlardan aşarak bütün gece süren bir yürüyüşle 26 Ağustos sabahı topçu bataryalarının Yunan mevzilerini dövmeye başladığı dakikalarda Sincanlı Ovası'na inmiştir. Endişeli uzakların benzi uçur. Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük. 26 Ağustos, saat 5:30. Dram, Dumlupınar'da başlıyor. Kanlı, al kanlı hey. Taarruz şafağı söktü al. Analar sütü kadar helal, toprak bulgur gibi kaynıyor. Gece, bayrak olma emri geldi aya. Can bulası yaralı kuşa, yaylaya. Kocaman bir nehir, batıya, memleket bir parmağın ucunda canlı. Dev canlı hey! ...26 Ağustos sabahı 2. Ordu, 1. Ordu ve Kocaeli grubunun topçu bataryalarının aynı anda saat 5:30'da başlayan ateşine müteakip taarruzla İngilizlerin ve Yunanlıların aylarca aşılamaz dediği engeller 32 saatte aşılarak Afyon'un güneyinde 50 kilometre ve doğusundaki 30 kilometre uzunluğunda tahkim edilmiş sağlam düşman cepheleri düşürülmüştür. Yenilen düşman ordusunun büyük

kuvvetleri 30 Ağustos'a değin Aslıhanlar yöresinde yapılan savaş sonunda yok edilmiştir. Taarruzun devam ettiği sırada doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk'e gönderilen bir telsiz telgrafla İzmir'deki ihtilaf devletleri konsoloslarına Mustafa Kemal Atatürk'le doğrudan görüşmelerde bulunma yetkisi verildiğini bildirerek onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceği soruluyordu. Mustafa Kemal Atatürk verdiği cevap da 9 Eylül 1922'de Nif'te, bugünkü adıyla Mustafa Kemal Paşa ilçesinde görüşebileceğini bildirmiş ve gerçekten söz verdiği gün orada bulunmuş. Ancak görüşme isteyenler orada değillerdi. Çünkü Türk ordusu başkomutanının verdiği hedefe, İzmir'e yani Akdeniz'e ulaşmış bulunuyordu. Bir el Akdeniz'i gösteriyor. Bir el ki bütün cihana bedel. Uçuyor atlar, köpüklü kanatlar. Kaçıyor gölgeler, eriyor mesafeler. 9 Eylül, İzmir. Sanki bir gelincik tarlası. İki sevgilinin kavuşması. Gözler yaşlı, benizler sapsarı. Sevinç içinde çırpınıyor Akdeniz'in dalgaları. 1 Eylül tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk şu tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! İşte bu emirle takip harekatına başlayan Türk ordusu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e ulaşmıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'de başlayan yayılmacılık, 26 Ağustos 1922 saat 5.30'da başlayan ve 14 gün içinde yaklaşık 250 bin kişilik Yunan ordusu hemen hemen yok edilip 400 kilometre yol almak suretiyle 9 Eylül 1922'de yine İzmir'de sona erdirilmiştir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda Türk milletinin tutsak edilemez bir millet olduğu, her türlü şartlar altında yoktan bir millet ve ordu var eden devlet kurucu, teşkilatçı bir toplum olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın gümüş ordu ateşler saçar. Bozulmuş Yunanlılar yel gibi kaçar. Kader böyleymiş ey şanlı ata. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa!

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerine yer verdi. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu mücadelesinden hiç kimseye vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında başta Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla askeri müzeler bugün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Ankara ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzeleri, Çanakkale Deniz, Hatay Deniz, İstanbul Deniz Müzeleri, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi ve Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi bugün ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak. Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin itidal çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği, Türkiye'nin Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edeceği belirtildi. Ülkede sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanması temenni edildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan tarihi petrol anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Söz konusu anlaşmanın Venezuela ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Rodriguez, varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında ülkenin anlaşmadan 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde edebileceğini belirtti. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı. Siyah beyazlı takım Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Bordo Mavili ekip de Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi Kups'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılır. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıllar üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 36, Belgrad parça bulutlu 34, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Helsinki parça bulutlu 17, Kiev parça bulutlu 27, Kopenhag parça bulutlu 21, Londra parça bulutlu 22, Madrid parça bulutlu 33, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 23, Priştine az bulutlu ve açık 35, Roma parça bulutlu 33, Saraybosna parça bulutlu 33, Sofya parça bulutlu 32, Tiran az bulutlu ve açık 35, Varşova parça bulutlu 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Zürih parça bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana parça bulutlu 26, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü sağanak yağışlı 29, Bişkek parça bulutlu 34, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil parça bulutlu 33, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 44, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 37, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis sağanak yağışlı 31 ve Tokyo parça bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 25, New York parça bulutlu 29, Sydney parça bulutlu 20 ve Washington parça bulutlu 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 28 derece, Frankfurt parça bulutlu 27, Gümülcine parça bulutlu 32, Kırcaale parça bulutlu 31, Köln parça bulutlu 25, Komrat parça bulutlu 28, Köstence parça bulutlu 29, Münih parça bulutlu 25, Podgorica parça bulutlu 41, Selanik parça bulutlu 32, Şumlu parça bulutlu 29, Taraklia parça bulutlu 28, Balkaneş parça bulutlu 28, Zenitsa parça bulutlu 32, Gazimağusa parça bulutlu 33, Girne parça bulutlu 31, Lefkoşa parça bulutlu 33 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Atatürk diyor ki, biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuştuk.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba'da 113 kilogram, Sinop Erfelek'te 86, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 49, Giresun Çanakçı'da 37, Rize'de 36, Hatay Arsuz'da 33, Ardahan'da 32, Bartın Kozcağız Beldesi'nde 30 kilogram, Trabzon Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde 28, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda 26, Bayburt Yaylalar Köyü'nde 24, Karaman ve Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 22, Sivas Akıncılar ve Kastamonu Küre'de 20 kilogram, Mersin Silifke, Malatya Pötürge Orman Sahası ve Artvin Şavşat Yavuzköy'de 19, Çorum Kargı Akkaya Yaylası ve Zonguldak Beycuma'da 18, Konya Bozkır Sarıoğlan Beldesi'nde 17, Gümüşhane Aşağı Yuvalı Köyü'nde 16, Tokat Erbaa Gökal, Erzincan Çayırlı ve Erzurum Şenkaya'da 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

bir lamba ışığında doğar memleket. Mustafa Kemal Paşa'nın şavkı gezer harita üzerinde. Başkumandanlık savaşı ha başladı ha başlar Afyon ve Dumlupınar tepelerinde. Yiğitler dağ dağ, zafer kolay candan vazgeçince. Şehadet yaşamaktan büyük, inanç dolu gövdelerde. Bir yeni cihan herkese kaderince. Gün ışıkları alınlara değmedi. Şafak alabildiğine al. Kocatepe'de Mustafa Kemal. Başladı zorlu savaş. Çatladı gök, çöktü dağ. Koptu kızılca kıyamet. Vatan yolunda bir dövüş bu. Ölen sağ. Savaş bitmedi ki. Olanca hızıyla yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e gülüyor. Mustafa Kemal ateş, Mustafa Kemal kor. Mustafa Kemal vatanlaşıyor. Tepeler yiğit yiğit. Tepeler kilit kilit. Anahtar Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal geliyor, çekilin. Bir ordu şahlanmış, bir millet vatan aşkıyla yanmış.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, koşulları itibariyle Türk topraklarının tamamen işgalini hedef alıyordur. 10 Ağustos 1920'de yine Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması da Türk milletinin yok sayılmasına neden olan çok ağır koşullar içeriyordu. Türk milleti bu antlaşma hükümlerini hiçbir zaman kabul etmediğini, Atatürk'ün önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle bütün dünyaya ilan eder. Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla kurtuluş mücadelesine başlayan Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde düşmanı yurttan kovmanın ve asırlardır bağımsız olarak yaşadığı topraklarda yine bağımsız olarak yaşayabilmenin azmi içerisindedir. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından yapılan Erzurum ve Sivas kongreleriyle Anadolu bir tek vücut olmaya başlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla memleketin yönetim hakkı Türk milletine verilir. Bu sayede Ankara'da Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelir.

da Ermeni çetelerine karşı kazanılan başarıların ardından Yunanlılarla yapılan 1. ve 2. İnönü savaşlarının kazanılmasıyla büyük bir moral kazanılır. Yunanlılar mağlubiyetin ardından tekrar saldırıya geçer. Mustafa Kemal Türk ordusuna "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emrini verir. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçer. Bu zaferin ardından Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilir.

tamamen yok etme kararı alınır. Düşmanın son bir harekatla vatan topraklarından atılması için tüm hazırlıklara son hızıyla devam ediliyordur. Tahrip olan toplar onarılır, silah ve cephaneler temin edilir, güneydeki Türk birlikleri gizlilik içerisinde batı cephesine kaydırılır, ordu taarruz eğitiminden geçirilir. Böylelikle 1922 yılı Ağustos ayına kadar tüm hazırlıklar tamamlanır. Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırır. Düşman mevzileri bir saat içinde ele geçirilir. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alınır. Sağ kalanlar esir alınır. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardır. Bu savaş Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için başkomutanlık meydan muharebesi olarak adlandırılır.

taarruzun başarıyla sonuçlanmasının ardından kaçan düşman askerleri İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılmasıyla yurdumuz tamamen düşmanlardan temizlenmiş oluyor. Mondros Mütarekesi ile başlatılan ve Sevr Antlaşması ile gerçekleştirildiği zannedilen Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyen hain zihniyete karşı milletimizin maddi ve manevi bütün güç kaynaklarını seferber ederek kazandığı bu büyük zaferler Atatürk'ün ifadesiyle tek bir amaca yöneliktir. Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Atatürk diyor ki, hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin elde edilişine hizmeti nispetinde kıymet ifade eder. Bu fikrin elde edilişine dayanamayan bir zafer ölümlü olmaz. O boş bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayret olur. Büyük Türk zaferinden sonra da Türk milleti için yeni bir alem doğar. Lozan Antlaşması ile bağımsızlığımız onaylanarak milli sınırlarımız çizildikten sonra çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti kurulur.

Zafer Bayramı ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlanır. Resmi olarak Zafer Bayramı Mayıs 1935'te ilan edilir.

0: Türk'ün olağanüstü gayret ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan bu zaferi kazanan ve bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hazırlayan ve sunan ben Ayşe Bilgici Yücel. 30 Ağustos Zafer Bayramımız milletimize kutlu olsun.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

bir çekiliş Tuna'da. Ta kıyılarına dek Sakarya'nın. Bir bir elden çıkışı Peşte'nin, Belgrad'ın, Sofya'nın. Bir hayal şimdi Cezayir, Trablus'la Tunus. Yıkılıp gitmiş ocaklarla kan ağlarken ulus, devrildi dağ gibi delikanlılar. Soldu gelinlerin gül yüzleri. Günleri yıl, geceydi gündüzleri. Sonu gibiydi her şey. Yetmemişti iştihasına o savaş denen devin. Ne yaban ellerde yitirdiklerimiz, ne Plevne'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de o şehit verdiklerimiz. Sonunun geldiğini sanır Türk'ün. Dünkü beslediklerimiz daha azdı. En güçlü yandaşlarının desteğinde o günün, kuşaktan kuşağa süren bir kinin yedeğinde, bir elinde haç, bir elinde padişah fermanı, dayandı vatanın bağrına düşmanın hançeri ve her yanı, her yanı tuzaklarla sarılı bir ordu, savunuyordu yıkık bir yurdu. Belki de yüreklerimizin son umudunu. Sanki Sakarya kara günlerimizin son hududunu. Çizmişti bir kılıç gibi uzanıp toprağa, yol vermeyecekti bu çizgiden öteye, ne kuşa ne kurda. Ve burada bir perde açıldı karanlıktan aydınlığa. Ve burada bir güneş altında yakıcı tam 22 gün 22 gece dolaşıp durdu ölüm kartalı. Şakladı savaşın kırbacı çıplak sırtlarında bayırların. Nice şehit, nice yaralı, nice bir ana baba günü, bir cehennem ateşi, bir mahşer. Efsaneleşmişti her er, her asker. Barut ve kan topların alev alev kıpkızıl ağızlarından söylüyordu son sözünü. Ağustos sıcağında kavrulan tepelere doğru keskin parıltılarla yanıp sönerken zümrüdü. Gittikçe ufalmış şanlı alaylar, sanki dalga dalga tırmanan bir seldi. Her asker bir Mustafa Kemal'di o gün. O gün daha yakındılar Allah'a. Yenmişlerdi bir kez daha makus talihini Türk'ün. Daha silinmemişti çöl güneşlerinin yanığı üzerinden. Kurşun değil, kılıç değil, mızrak değil, Galicia'nın, Sarıkamış'ın, Erzurum'un karlı sızısıydı inen böyle apansız dizlerinde. Kabuk bağlamamıştı henüz ana fartalardaki yer. O uzak ufuklara bakarken daha dün sulara gölgesi düşmüştü yeni bir kahramanca ölümü. Artık unutup gitmişlerdi. Ne Trablus'tan ve Balkan'dan beri süren yuvarlıcılar. Sonunda düşmanın kinini gömmüşlerdi bu gösterişsiz, bu kendileri gibi durgun ama derin, bu kendileri gibi ağırbaşlı, güçlü, soylu, bu yüce, bu ulu ve bu her gece sazlıklarında kahraman ölülerin rahat uyumaları için sessizliğini dokuyan suya. Şimdi her geçişimde bakarken Sakarya'ya, o günlerde geldiğimi sanırım dünyaya. Derim ki sular değildir bu kıyılardan akan. Koskoca bir tarihtir ve burada yeni bir oluşun öyküsü dönüyor zaman. Her esen rüzgarda kımıldayan cılız bir çalının, ürperen bir kır çiçeğinin, bir sazın yaprağında taptaze bir şehidin ruhu canlanır. Ve gülümserdiniz. Sanki der gibidir. Ölmedik boşuna. Böyle ödedik borcumuzu vatana. Asil, evet siz, ey bu toprağın çocukları, sizden beklediğimiz kahramanca yaşayın siz. Sözüm kısası, sevin birbirinizi. Verin el ele, koşun iyiye, güzele. Çalışın, çalışın,

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan minimum 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki depodan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sorumlusu Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Nepal'de yetkililer Botekoski nehrindeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Selden etkilenen bölgelerde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformundan Nepal'e 10 bine kadar haneye acil gıda yardımı dahil 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleriyle, Bitlis'in güneyinde ve doğusunda, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, yurt toprağı sana her şey feda olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda kahramanlık türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Rüstem Avcı'dan dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden alıp Rumeli'den repertuara kazandırdığı bir türküyle başlıyoruz. Tuna Nehri akmam diyor, kenarımı yıkmam diyor, ünü büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor.

Türkülerin Dilinden programımıza Erol Köker'den dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Zafer Sarı Sözen, İhsan Ozanoğlu'ndan repertuara kazandırmış. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Ana ben gidiyorum düşmana karşı.

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Nurullah Akçayır'dan dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi ile Mustafa Hoşsu, Abdurrahman Yörük Tümen'den derlemiş. Uca dağların başında, karlı dağların başında tek atlı gezdiğin var mı?

Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Celal Bakar'dan Rumeli yöresinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Kemal Altınkaya'dan repertuara kazandırmış. Kırım'dan gelirim, adım Sinan'dır. Kılıcımın suyu kandır.

Kahramanlık türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Yavuz Değirmenci'den, Kastamonu'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü İhsan Ozanoğlu derlemiş. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir.

0: Türkülerin Dilinden programımıza Hasan Mutluca'nın sesinden dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin Kemal Altınkaya'dan repertuara kazandırdığı Rumeli'den bir türküyle devam ediyoruz. Estergon Kalesi, Subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi fırak. Gönül yar peşinde, yar ondan ırak.
1: Estergon Kalesi Bredil Beraman, Subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi fırak. Gönül yar peşinde, yar ondan ırak. Akma Tuna akma, ben bir dertliyim. Yar peşinde gezer koşar,

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğimiz yine Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Kemal Altınkaya'dan derlemiş. Yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı, görünüyor bize sefer yolları. Davullar çalsınlar cengi harbiyi, görünüyor bize sefer yolları.

Türkülerin dilinden programımız Osman Şevki Uludağ'dan alınan Aydın'dan bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bu türküyü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak, askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman.

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımıza Ömer Şan'ın sesinden dinleyeceğiniz Kars'tan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Dursun Cevlani'den yataklara kazandırmış. Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir, şahlar şahı divan açar, divan

0: Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda kahramanlık türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Birlikteliğimizi Güven Yapar'dan dinleyeceğimiz Kars'tan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen yöre ekibinden derlemiş. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağınla çok yaşa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.
1: Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağınla çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağınla çok yaşa.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhum şad olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki depodan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sorumlusu Cengiz Saylık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Nepal'de yetkililer Botekoski nehrindeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Selden etkilenen bölgelerde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformundan Nepal'e 10 bine kadar haneye acil gıda yardımı dahil 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak olarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk, Ortaklar, Aydın yolunun 30 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat, Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü, Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 36, Belgrad parça bulutlu 34, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Helsinki parça bulutlu 17, Kiev parça bulutlu 27, Kopenhag parça bulutlu 21, Londra parça bulutlu 22, Madrid parça bulutlu 33, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 23, Priştine az bulutlu ve açık 35, Roma parça bulutlu 33, Saraybosna parça bulutlu 33, Sofya parça bulutlu 32, Tiran az bulutlu ve açık 35, Varşova parça bulutlu 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Zürih parça bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana parça bulutlu 26, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü sağanak yağışlı 29, Bişkek parça bulutlu 34, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil parça bulutlu 33, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 44, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 37, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis sağanak yağışlı 31 ve Tokyo parça bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 25, New York parça bulutlu 29, Sydney parça bulutlu 20 ve Washington parça bulutlu 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 28 derece, Frankfurt parça bulutlu 27, Gümülcine parça bulutlu 32, Kırcaale parça bulutlu 31, Köln parça bulutlu 25, Komrat parça bulutlu 28, Köstence parça bulutlu 29, Münih parça bulutlu 25, Podgorica parça bulutlu 41, Selanik parça bulutlu 32, Şumlu parça bulutlu 29, Taraklıya parça bulutlu 28, Balkaneş parça bulutlu 28, Zenitsa parça bulutlu 32, Gazimağusa parça bulutlu 33, İrne parça bulutlu 31, Lefkoşa parça bulutlu 33 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
3: Atatürk diyor ki, vatanının bir karış toprağı için bütün millet tek vücut olarak ayağa kalkar.

0: Büyük taarruz. Bir milletin en temel hakkının, tam bağımsızlığının bedelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmine ve Yunan zulmüne karşı tek vücut olup direndiği büyük savaş. Büyük taarruz, bir halkın millet olma mücadelesinin, uyanışının, birleşmesinin, ayağa kalkıp destanlaşmasının adı. Birinci Dünya Savaşı sona ermişti. Savaşın galipleri, eski Osmanlı topraklarının oluşturduğu leziz pastadan en büyük payı kapabilmek için çekişirken, Anadolu'da bir şeyler olmaktaydı.
1: Sırtını İngiltere'ye dayamış olan Yunan birlikleri, Sakarya'da yenilgiye uğramış, kışı geçirmek üzere Afyon ve doğusuna çekilmek zorunda kalmışlardı. Kalan son güçleriyle büyük Yunan ordusunu zorlukla nehrin batısına atmayı başarmış olan Türk kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmeye ne gücü ne de imkanı vardı. Tüm cephanesini tüketmiş, binlerce asker kaybetmiş, çok iyi direnmiş ancak Yunan ordusunu Anadolu'dan tamamen söküp atamamıştı. Karşılarında yalnızca İstanbul olsa bu iş çoktan bitmiş olurdu elbette. Vahdettin ve nazırları hadlerini biliyorlar, varlıklarını sürdürmelerinin İngiliz mandasından geçtiğini açıkça kabulleniyorlardı. Yapılan görüşmelerde gümüş tepsiyle sunmuşlardı vaat edilen toprakları. Oysa Ankara'daki o başıbozuklar öyle miydi? Ne galip güçlerin fetih hakkını ne de Sevr Anlaşması'nı tanımaya yanaşmıyor, tam bağımsızlık, milli istiklal gibi olmayacak hayaller uğruna olayı dallandırıp budaklandırıyorlardı. Bu ikilik yüzünden işgal güçlerinin İstanbul'u ve Boğazları kontrol altına almasına, tüm düzenli ordunun dağıtılmasına rağmen Sevr Anlaşması fiilen yürürlüğe girememişti. Yunanları memnun etmek gün geçtikçe zorlaşıyor. İngiltere ve Avrupa devletlerinin açıkça ya da gizli olarak yaptıkları yardımlar bu büyük savaş makinesini sonsuza kadar ayakta tutamazdı. Her ne kadar karşılarında tükenmiş bir ordu olsa da zaferi kazanmak şart hale gelmişti.
0: Türkler Sakarya Meydan Muharebesini kazanmış olsa da henüz Yunan ordularını bir meydan muharebesine zorlayarak yok edecek durumda değildi. Türk ordusunun büyük bir hücuma girişmesi için büyük eksikleri vardı. Bunların giderilmesi için halktan son bir kez özveride bulunması istendi. Yüzyıllarca İstanbul'un unuttuğu, yok saydığı Anadolu halkı, ordusunu bir kez daha ak sütüyle besledi, donattı. Erini, evladını, kanını, canını cepheye yolladı. Bu, bir milletin ölüm kalım savaşıydı.
2: Türk anası, böyle bir deyiş yerleşmiş dilimize. Düşünmeden kullanıyoruz belki de. Halbuki bizim kültürümüzün temelleri gizli bu iki sözcükte. O vefayı, o vatan sevgisini bu iki sözcüğe sızdırmışız adeta. Bilecik istasyonunda bir askeri tren hareket etmek üzereydi. Yeni Mehmetçikler, 32 vagon birbiri peşine dizilmiş emir bekliyordu. Katarın tam karşısında oraya mıhlanmış gibi duran biri vardı. Teğmen Abdülkadir Kemal bunun kim olduğunu ve orada ne yapmak istediğini merak etmişti. Önce bir nöbetçi olsa gerek diye düşündü ve ilerledi. Elinde bir değnek. sırtında bir torba, sessizliği içinde yaşantısının bütün öyküleri gözlerinde okunan bir Türk anasıyla karşılaşmıştı. Vagonlar hareket etmeden önce birkaç dakikada olsa hasret gidireceklerdi ne de olsa. Hüseyin anacığının elini büyük bir saygı ve sevgiyle öptü. Ciğerparesine sarılıp kokladı. Sonra şöyle dedi. Hüseyin, dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de. İki ağam geçen bahar Çanakkale'de şehit düştüler. Son dayanağım sensin. Minareden ezan sesleri kesilecekse, köyüm, vatanım Yunan eline düşecekse, şehitlerim beni lanetleyecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de köye dönme. Hadi oğul, Allah yolunu açık etsin, yüzünü ak etsin. Hüseyin bu sözleri kalbinin derinliklerine gömerek anasını ve teğmenini selamladı. Sert bir dönüşle vagondaki yerine döndü. Bu Türk anasının karşısında donup kalmıştı Abdülkadir. Anadolu ne demektir? İşte Anadolu buydu. İçinden kopup gelen bir saygıyla ihtiyarın ellerini öptü. Anacığım, bana da dua etmeyi unutma dedi. Buğulanan gözlerini ve boğuklaşan sesini saklamak için döndü ve trene atladı.
1: ...15 Eylül 1921 tarihinden geçerli olmak üzere seferberlik ilan edilerek ordunun asker eksiği tamamlanmıştı. Almanya, İtalya ve Fransa'dan para karşılığı savaş gereçleri temin edildi. Sovyetler Birliği'nden sağlanan silah ve cephanelerin yanı sıra mali yardım da alındı. Ordumuzun yiyecek ve giyecek durumu ise kışın vahim seviyedeydi. Ancak tarih boyunca her türlü mahrumiyete dayanan Mehmetçik zorlu kışı atlatmasını bildi. Bütün çabalara rağmen ordunun giyecek ihtiyacı tamamlanamadan büyük taarruz başlayacaktı. İstanbul'da da Türk Kurtuluş Mücadelesi'ne destek veren gizli teşkilatlar, İtilaf Devletleri'nin silah depolarından kaçırdıkları silahları Ankara'ya gönderdiler. Türk ordusu ilk kez saldırıya geçecekti ve saldırının başarıya ulaşabilmesi için sayıca Yunan birliklerinden üstün olmak zorundaydı. Ancak Türk ordusu tüm bu çabalara rağmen süvari birlikleri dışında Yunan birliklerine bir üstünlük sağlayamamış, ancak bir denge kurabilmişti. Milletin ordusuna verebileceği bundan ibaretti. Kesin zafer kazanılacaksa ancak bu orduyla kazanılabilirdi.
0: Genel taarruz hazırlıkları Haziran 1922'de başlatıldı. 6 Ağustos 1922'de orduya gizlice taarruz için hazırlanması emri verildi. Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e gelerek komutanlarla toplantı yaptı. Ve bu toplantıda taarruz günü olarak 26 Ağustos tarihi belirlendi. Türk ordusu Yunan cephesinin en güçlü direnme merkezinden, yani Afyon cephesinden saldıracaktı.
1: Haziran 1922 ortalarında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza geçmek kararını almıştı. Asıl amaç yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktı. Cephe komutanları Başkomutan ile taarruzla ilgili uzun uzun harp planını tartıştılar. Büyük Önder 20 Ağustos 1922'de gizlice cephe karargahının bulunduğu Akşehir'e gelerek taarruzun bütün ayrıntılarını saptadı. Çok gizli bir şekilde yürütülen bu olayları kamuoyundan saklamak maksadıyla 21 Ağustos'ta Çankaya Köşkü'nde bir çay daveti verileceği gazete ve ajanslara bildirilmişti. Bu tamamen uydurma bir ilandı. Mustafa Kemal Paşa o gece sabaha karşı otomobille Konya yolu üzerinden gizlice cepheye hareket etmişti. 24 Ağustos günü akşama doğru Başkomutan Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı ile karargahları Koçatepe'nin eteğindeki çadırlı ordugaha geçeceklerdi. 25 Ağustos 1922 akşamına kadar cephedeki birlikler kendilerine verilen bölgelerde taarruz için hazırlık vaziyeti aldılar. 5. Süvari Kol Ordusu Komutanı Fahrettin Paşa, Yunan askeri uzmanlarının insan geçemez diyerek tahkim etmediği Ağır Dağı mevkiindeki Sarp Tepeleri atlarıyla birlikte geçerek ertesi sabah düşmana hiç beklemedikleri bir sürpriz yaptı. 25-26 Ağustos 1922 günü 05.30'da başlayan ve gittikçe yoğunlaşan topçu hazırlık ateşiyle büyük taarruz başlatıldı.
3: Büyük taarruz 26 Ağustos sabahı buradan başlatıldı. Türk topçusunun taciz atışlarıyla düşmanı dövmeye başladığını saat 5'ten itibaren de önemli stratejik noktalara yoğun topçu ateşi tevcih ettiğini görüyoruz. Nihayet saat 6'dan itibaren artık Mehmetçiğin demir ya da çelik siperler olarak da adlandırılan siperleri tarumar edip geçerek düşmanla yakın savaşa girdiğini görüyoruz.
1: 26 Ağustos'ta yarım saat süren yoğun bombardımanda Yunan ilk hat mevzileri iş göremez hale getirildi. Bombardıman sonrası Türk piyadeleri hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aştı ve Tınas Tepe'yi ele geçirdi. Böylece Yunanların en güçlü mevzileri yoğun Türk taarruzu sonucunda 26 Ağustos akşamına kadar ele geçirilmiş oldu. 26 Ağustos'ta Yunan tarafına bakıldığında Trikopis kuzeyden yapılacak taarruzdan vazgeçilmesinde ısrar ediyor, ordu komutanı ise emrinin yapılmasını istiyordu. Bu anlaşmazlık Yunan ordusunu felakete sürüklemekteydi. 26 Ağustos günü Türk ordusunun büyük taarruzu Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirildi. Bu haber meclisi coşturdu ve heyecanlı gösterilere vesile oldu. 27 Ağustos sabahı taarruz, Türk topçusunun şiddetli ateşi ve piyadelerimizin sürekli atışıyla başladı. 27 Ağustos sabahı gün ağarırken Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçti. 27 Ağustos günü yapılan harekatta Tınas Tepe ve gerileri tamamen ele geçirilerek düşman Sincanlı Ovası'na atıldı. Afyon yolu açıldı. Böylece öğleye kadar Çiğiltepe hariç olmak üzere Afyon güneyindeki bütün düşman mevzileri ele geçirildi.
4: Büyük taarruz, bir milletin kanının son damlalarını sıka sıka akıttığı son direniş, çaresizliğin zaferi. Türk askeri son ferdine kadar cesaret ve onurla vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazır olduğu sürece karşısında durabilecek bir güç olamazdı da zaten. Büyük taarruz gibi geniş bir alana yayılmış, pek çok ordunun koordineli harekatını gerektiren bir saldırının başarıya ulaşabilmesi için tüm birimlerin uyum içinde hedeflere ulaşması hayati önem taşıyordu. Bir tek birliğin geride kalması, bir tek tepenin doğru zamanda ele geçirilememesi bile taarruzun bütününü etkileyecek, binlerce cana mal olacaktı. Bu öyle büyük bir sorumluluktu ki, Çiğiltepe ele geçirilmeliydi. Emir kesindi. Reşat Bey, 57. tümenin başında kendisine verilen görevin ağırlığıyla planlarını son kez gözden geçirdi. Belki de bir risk alıyordu. Fakat tümenini açıktan dolaştırmak daha az zayiat vermesine yol açacak. 57. tümen Çiğiltepe'ye ulaştığında var gücüyle saldırabilecekti. Muhabere eri Mehmet telefonu getirdi. Telefon size kumandanım. Karşısındaki Mustafa Kemal Paşa'ydı. Reşat Bey, hala hedefinize ulaşamadınız. Bir sorun mu var? Yarım saat sonra ulaşacağız efendim. Size söz veriyorum. Peki, size güveniyorum. Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırları yol vermiyordu bir türlü. Bir yandan düşen şarapneller, bir yandan bitmek bilmeyen kurşunlar. Diğer hatlar hızla ilerliyorlardı. Onlardan geri kalırsa cephe yarılacak, koca saldırı boşa gidecekti. Söz vermişti paşaya. Söz vermişti. Yarım saat dolalı bir hayli olmuştu. Ama Çiğiltepe ile geçirilmedi. Mustafa Kemal Paşa Reşat Bey ile konuşmak istedi. Telefona Emir Subayı Üsteğmen Bozkurt Kaplangı çıktı. Reşat Bey'i istemiştim. Bozkurt zorlukla, Reşat Bey az önce intihar etti efendim, dedi. Size bir açıklama bırakmış. Okuyorum. Yarım saat içinde siz o mevziyi almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı artık yaşayamam. Üsteğmen Bozkurt boğuk bir sesle devam etti. Çiğiltepe'yi az önce aldık paşam. Şanlı Türk ordusunun her neferi için vatan uğruna verilen söz candan kıymetliydi.
1: 27 Ağustos'ta günün ağarmasıyla başlayan taarruzla Türk ordusu üst üste gerçekleştirdiği süngü hücumlarıyla Yunan mevzilerinin tamamını ele geçirdi. Öğlen saatlerinde bütün cephe yarıldı ve Yunan kuvvetleri kaçarcasına kuzeye çekilmeye başladı. Geri çekilen Yunan kuvvetleri süvari birliklerimizin taarruzuyla bozguna uğratıldı. 27 Ağustos günü elde edilen başarı o günün bazı gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyet-i Milliye. Dün sabahtan itibaren bütün cephelerde kahraman ordumuz düşmanla çarpışmaya başladı. Yeni gün. Kahraman ordularımız namus, istiklal ve vatan için dün sabahtan itibaren bütün cephede cani ve istilacı düşmanla çarpışmaktadır. 28 Ağustos sabahı taarruza geçen süvari tümeni Afyon'un kuzeyinde yer alan Döer'i zapt ederek Altıntaş istikametinde ilerledi. Türk süvarileri o günkü hareketleriyle tarihi bir rol oynadılar. 28 Ağustos günü yapılan şiddetli takip neticesinde Kütahya yolu Yunan ordusuna kapatıldığı gibi düşmanın İzmir tarafına çekilmesine de engel oldu. 28 Ağustos günü yapılan muharebe o günün bazı gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyet-i Milliye. Dün bütün cephelerde ve bilhassa Afyonkarahisar mıntıkasında muharebeler muvaffakiyetle devam etmiştir. Afyonkarahisar ele geçirilerek çok esir ve ganimet alındı. Tevhid-i Efkar. Halkın manevi kuvveti hayret verecek derecede yüksektir. Bütün millet senelerce harbe hazırdır. 29 Ağustos 1922'de yani Büyük Taarruz'un 4. gününde Türk ordusu yüksek bir moralle saldırısını sürdürürken Yunan ordusunda ise çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk.

0: yapmaya hazırlanmışlardı.
1: 29-30 Ağustos gecesi Afyon'daki karargâhta bir değerlendirme yaptılar. Değerlendirme sonucu gördüler ki Türk ordusunun nihai zaferi elde etmesine hemen hemen hiçbir engel kalmamış, düşman bütün cephelerde çözülmeye başlamıştı.
0: 29 Ağustos günü elde edilen başarı, o günün bazı gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyet-i Milliye, ey Türk, yürü, yürü ki senin bu yürüyüşün tarihte yeni bir devir açsın. Vakit, ordumuz düşmana karşı geniş ölçüde bir taarruz hareketine başlamıştır. Anadolu taarruza karar vermişse kesin başarının muhakkak derecesinde yalın olduğunu hesaplamış demektir. 30 Ağustos 1922 günü gece 1'de gelen raporda arpa gediğinin de ele geçirildiği ve hücum taburuyla süvari bölüğünün büyük aslanlar keçiler yoluna hakim tertibat aldığı bildirildi. Böylece düşmanın Uşak yönünden geri çekilme ihtimali tamamen ortadan kalktı. Düşmanın sarılmaya elverişli bir durumda olduğuna karar veren Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşaları çağırttı. Üç komutan, düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlamak yolunda karar aldılar. Saat 6.30'da Türk ordusuna gerekli talimat verildi. 30 Ağustos 1922 günü muharebenin en şiddetli safhası başladı. İsmet Paşa, 1. ve 2. ordulara Dumlupınar'ın hızla alınmasını, düşmanın tamamen teslim olmaya mecbur edilmesini emretti. Harekatı yakından izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos günü saat 14'te harekatı bizzat yöneteceği Zafertepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü. Muharebe, Türk ordusunun Yunan ordusunu daha da küçültmesi ve perişan etmesiyle sonuçlandı. 30 Ağustos zaferi o günün gazetelerinde şu şekilde yer aldı. Hakimiyet-i Milliye, vatan gülüyor, bela artık çözüldü, bela kahroluyor. Yeni Adana, zaferimiz Ankara'da büyük tezahüratla kutlandı. 31 Ağustos 1922 günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte dağılmış Yunan birliklerinin takip edilmesi amacıyla hiç beklemeksizin Türk ordusu ile İzmir'e yürüme kararı aldılar. Şiddetli bir muharebeden sonra düşman perişan bir halde Uşak istikametinde çekildi. Gece ve gündüz devam eden bu muharebeden sonra düşmanı şiddetle takip eden 1. Ordu'nun 1. Kol Ordusu akşama doğru Uşak'ın doğusuna varmıştı. Aynı gün Dumlupınar'da Türk ordusu tarafından ele geçirildi.
2: Tarih 31 Ağustos 1922. Zaferin hemen ertesi günü. Savaş alanı düşen vücutların ağırlığıyla kızıla boyanmış. Kilometreler boyunca uzanıyor. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Berberçam bölgesindeki muharebe alanını gezmekte. İleride bir sancak takılır gözüne. Dimdik, mağrur, nazlı nazlı dalgalanmakta. Yanına gittiklerinde gördükleri manzaraysa yürekleri burkar. Şarapnellerle vurulmuş, dökülen toprakla yarı yarıya gömülmüş şehidin katılaşmış eli hala yerinde tutmaktadır alsancağı. Nefesler tutulur, gözler dolar, artık söylenecek tek bir söz yoktur. Başkomutan bu kahraman şehidin kimliğinin araştırılmasını emreder. Ne var ki künyesi bile bulunamayan bu isimsiz kahramanın kim olduğu öğrenilemez. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Paşa savaş sonrası burada yapılacak anıta Şehit Sancaktar Mehmetçik adının verilmesini ister. Bu anıtın temelini de bizzat Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos 1924'te atar ve anıt

0: 1927'de törenle açılır. İşte her köşe başında bir kahramanlık destanı, her meydanda bir anıt. Her birinin hikayesini tek tek öğrenmeye ömrümüz yetmez elbette. Fakat temsil ettikleri değerleri unutmayalım yeter. Şehitlerimize bu kadarını borçluyuz en azından.
1: 1 Eylül 1922 günü Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa cephe emrinde Yunan ordusunun çekilme hattının tahrip edilmesini istedi. Batı Cephesi birlikleri Yunan birliklerini kovalamaya devam etti. Türk ordusu akşama doğru Uşak'a girdi. 2 Eylül 1922 günü Başkomutanlık ve Batı Cephesi karargahları Dumlupınar'dan Uşak'a nakledildi. 2 Eylül günü teslim alınan Yunan askerleri arasında Yunan 1. Kolordu Komutanı General Trikopis ile Yunan 2. Kolordu Komutanı Dienis de bulunuyordu.
2: Takvimler 2 Eylül 1922'yi gösteriyordu. Yenilen işgalci Yunan orduları yakıp yıkarak geri çekilirken 1. Kolordu Komutanı General Trikopis, 2. Kolordu Komutanı General Dienis ve pek çok kumandanı Çalköy'de esir edilerek Uşak'a gönderilmişti. Gazi'nin huzuruna çıkarılırlar. Mustafa Kemal onları bir konuk gibi karşılar, oturtur. Bu gibi mağlubiyetlerin tarihte misalleri olduğunu söyler. Sevk ve idarede görevinizi hakkıyla yapmışsanız vicdanen rahat olunuz diye de teselli verir. Haritaya yönelerek birliklerin yönetimiyle ilgili çeşitli önerilerde bulunur. Bu görüşmeler devam ederken esir alay kumandanı yavaşça yanında bulunan zabitlerimizden birine dönerek bizimle konuşan bu general kimdir diye sorar. Zabit başkumandan Mustafa Kemal deyince adam hayrete düşer. Şimdi anladım. Biz niçin mağlup olduk? Bizim başkumandan İzmir'de vapurda oturuyordu. Kurtuluş Savaşı boyunca cephede en önde, Mehmetçik'le omuz omuza savaşan pek çok komutanını toprağa veren Türk ordusunun bu büyük zaferi binlerce iyi eğitimli, yetişmiş zabitana mal olmuştu. Vatan uğruna, istiklal uğruna, milli ant uğruna, sevdalısına koşarcasına ölüme giden Türk askeri için mertebelerin en büyüğü şehadete ermekti zira.
1: 3 Eylül 1922'de Türk ordusunun takip harekatı devam etti. Yurdu yakılmaktan kurtarmak ve İzmir'e bir an önce ulaşmak için uzun bir takip yürüyüşü yapıldı. 4 Eylül akşamı düşman süvarilerimiz tarafından kuşatılmış durumdaydı. 5 Eylül 1922 günü Türk ordusu Yunanların İzmir'in doğusunda uzun müddet kalarak tahkim ettikleri Milne hattını tutmalarından önce mevzileri ele geçirmeye karar verdi. Böylece Yunanların son savunma hattı da ele geçirilerek savunma imkanları tümüyle ortadan kaldırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında ilk Kuvayi Milliye birliklerini kuran Alaşehir Türk ordusunun eline geçti.
3: Yunan ordusu silahını, cephanesini ve malzemesini terk ederek kaçıyor. Kaçarken her yeri yakıp yıkıyor, gerisinde büyük bir enkaz bırakıyordu. Türk ordusu yorgunluğunu hiçe sayarak takibe devam etmek zorundaydı. Yollara çarık dayanmadığından erlerimizin yarısı yalın ayak, atların bir kısmı da nalsızdı.
1: 6 Eylül 1922 günü Yunan gerilemesi Turgutlu'ya doğru devam etti. İsmet Paşa, kasaba ve köylerin Yunanlar tarafından yakılmaması için tedbir alınmasını emretti. Mustafa Kemal Paşa, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta şu cümleleri kullandı. Düşmanın Eskişehir'den geri çekilen birlikleriyle Kocaeli bölgesinde bulunan kuvvetlerine karşı Bursa yönünden taarruz ve takibimiz sürüyor. Düşman geri çekilme sırasında hemen hemen bütün malzemesini bırakıyor. Uşak'tan Eşme'ye gelirken yolda kendim bu bırakılanları gördüm. Düşman İzmir yönünde kovalanıyor. 7 Eylül 1922'de Yunan kuvvetleri Kemalpaşa Nif hattına doğru çekilmeye başladı.
3: 14. Süvari Tümeni'nden Süvari Kol Ordusu Komutanlığı'na gelen bir raporda tümenin cephanesinin tükendiği, yedek cephanenin dahi kalmadığı ifade edilip cephane desteği isteğinde bulunuluyordu. Bu demektir ki koskoca tümende düşmana sıkılacak bir tek kurşun dahi kalmamıştı. Bunun üzerine Süvari Kol Ordu Komutanı Fahrettin Paşa öyle iki kelimelik cevap gönderdi ki o iki kelimelik cevap adeta Dumlupınar Ovası'nda kazanılan büyük zaferin sırrını söyler gibi. Cephaneniz kalmadı ise kılıca kuvvet. Ve evet, kılıç ile, süngü ile elde etmiş oldukları büyük zafer İzmir'i almaya, Yunan ordusunu Ege'de denize dökmeye kafi gelmiş idi.
1: 8 Eylül 1922 günü Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu'ya Süvari Kol Ordusu'nun bir an önce İzmir'e yetişmesini emretti ve şehrin kayıtsız şartsız teslim alınacağını bildirdi. Süvari Kol Ordumuz zayıf düşman mukavemetlerini kırarak 8 Eylül'de Manisa ve batısına vardı. Başlayan takip sonucunda Türk ordusu nihayet 9 Eylül 1922'de muzaffer olarak İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şeref Bey hükümet konağına, 5. Süvari Tümenimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey komutanlık dairesine, 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadife Kale'ye bayrağımızı çektiler. İzmir'de askerlerimiz coşku içinde karşılandılar ve çiçek yağmuruna tutuldular. Süvarilerimizin kordon boyundan 4 nala geçişleri çok heybetli oldu. 10 Eylül 1922 günü Bursa Türk ordusunun eline geçti. Bursa kurtuluşunu en çok düşmana karşı ardı ardına gerçekleştirdiği akınlarla destanlaşan Kara Fatma ve müfrezesine borçluydu.
4: Türk Kurtuluş Savaşı, Türk kadının uyanışı oldu, evet. Savaş döneminde köylerde azalan erkek nüfusu kadınlarımızın her türlü işte çalışmasını zorunlu kılmıştı. Kadının toplum yaşamında yerini almasına zamanı gelmişti. Yine de aklımızda kalan tek kareden, kanıyla cepheye mermi, su taşıyan kadından ibaret değildi Türk kadını. Halide Ediplerin, Şerife bacıların, Halime çavuşların torunlarıyız biz. Erzurumlu Fatma Seher Hanım bu kadınlardan yalnızca biri. Eşiyle birlikte Balkan Savaşları'nda çarpışırlar. Ardından Sivas'a gider. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkar ve bizzat onun tarafından görevlendirilir. İzmit'e gider, çeteleri ve halkı örgütleyerek çarpışır. Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve büyük taarruza katılır. Yunanlar tarafından yakalanır, esir edilir ve 19 gün sonra kaçar. Çavuş, teğmen, üst teğmen olur ve tüm maaşını Kızılay'a bağışlar. İstiklal madalyası alır. 1955 yılında sessizce göçer gider. İşte Türk kadını budur. Biz sahip olduğumuz hakları savaşarak, kan dökerek, can vererek kazandık. Kimi zaman su taşıdık düşen bombalar arasında, kimi zaman siper kazdık toprağa ekercesine. Attığımız tohumlarsa şehitlerimizdi. Yeşerdiler. Türkiye oldular. Okuduk, okuttuk, çalıştık. Ekonomide, siyasette, sanatta ve bilimde. Cumhuriyetimizin temelleri Türk kadınının fedakarlıklarıyla atıldı. Ne mutlu Türk kadınıyım diyene.
1: Büyük taarruz ve bu taarruzu taşlandıran Başkomutan Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etti. Mustafa Kemal Paşa nutkunda büyük taarruz ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. 11 Ekim 1922'de Yunanistan ve İtilaf Devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya çatışma olmadan Yunan işgalinden kurtarıldı. Bu büyük başarı içte ulusal bütünlüğü ve güveni sağladı. Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını hazırlaması bakımından büyük güç kaynağı oldu.
3: ...26 Ağustos 1922'de başlayan 5 gün geceli gündüzlü kan ve ateş çemberi içerisinde devam eden ve 30 Ağustos 1922'de ordu millet dayanışmasının doğal bir sonucu olarak zaferle sonuçlanan büyük taarruz ile Türk ordusu milletinin büyük desteği sayesinde Kurtuluş Savaşı'ndan gururla çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos zaferiyle milletimizi yok olma sınırından kurtararak Türk milletinin kaderini ve tarihini değiştirdi. Bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmadı, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci de başlatıldı.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Atatürk diyor ki, vatan bir bütündür, parçalanamaz.

0: saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer demeye geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletilebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 2410 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İmalat sektörü 1770 belgeyle ilk sırada yer aldı. Sektörde 189,6 milyar liralık yatırım ve 41.914 kişilik istihdam öngörüldü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet jet eğitim uçağı yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde 18 dakika havada kaldı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Ve son olarak spor. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

yıldız bir lamba ışığında doğar memleket. Mustafa Kemal Paşa'nın şavkı gezer harita üzerinde. Başkumandanlık savaşı ha başladı ha başlar. Afyon ve Dumlupınar tepelerinde. Yiğitler dağ dağ. Zafer kolay candan vazgeçince. Şehadet yaşamaktan büyük inanç dolu gövdelerde. Bir yeni cihan herkese kaderince.

gün ışıkları alınlara değmedi. Şafak alabildiğini al. Kocatepe'de Mustafa Kemal. Başladı zorlu savaş. Çatladı gök. Çöktü dağ. Koptu kızılca kıyamet. Vatan yolunda bir dövüş bu. Ölen sağ. Savaş bitmedi ki. Olanca hızıyla yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e gülüyor. Mustafa Kemal ateş, Mustafa Kemal kor, Mustafa Kemal vatanlaşıyor. Tepeler yiğit yiğit, tepeler kilit kilit. Anahtar Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal geliyor, çekilin. Bir ordu şahlanmış, bir millet vatan aşkıyla yanmış.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, koşulları itibariyle Türk topraklarının tamamen işgalini hedef alıyordur. 10 Ağustos 1920'de yine Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Anlaşması da Türk milletinin yok sayılmasına neden olan çok ağır koşullar içeriyordur. Türk milleti bu anlaşma hükümlerini hiçbir zaman kabul etmediğini, Atatürk'ün önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle bütün dünyaya ilan eder. ...19 Mayıs 1919'da... Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla kurtuluş mücadelesine başlayan Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde düşmanı yurttan kovmanın ve asırlardır bağımsız olarak yaşadığı topraklarda yine bağımsız olarak yaşayabilmenin azmi içerisindedir. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından yapılan Erzurum ve Sivas kongreleriyle Anadolu bir tek vücut olmaya başlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla memleketin yönetim hakkı Türk milletine verilir. Bu sayede Ankara'da Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelir. Misak-ı Milli sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşünden hareketle düşmanla mücadele kararı alınır, oluşturulan düzenli orduyla savaşa girilir. Doğuda Ermeni çetelerine karşı kazanılan başarıların ardından Yunanlılarla yapılan 1. ve 2. İnönü savaşlarının kazanılmasıyla büyük bir moral kazanılır. Yunanlılar mağlubiyetin ardından tekrar saldırıya geçer. Mustafa Kemal Türk ordusuna "Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emrini verir. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zaferin ardından Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.

Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alınır. 1922 yılı Ağustos ayına kadar savaş hazırlıkları tamamlanır. Düşmanın son bir harekatla vatan topraklarından atılması için tüm hazırlıklara son hızıyla devam ediliyordur. Tahrip olan toplar onarılır, silah ve cephaneler temin edilir. Güneydeki Türk birlikleri gizlilik içerisinde Batı cephesine kaydırılır. Ordu taarruz eğitiminden geçirilir. Böylelikle 1922 yılı Ağustos ayına kadar bütün hazırlıklar tamamlanır. Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırır. Düşman mevzileri bir saat içinde ele geçirilir. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alınır. Sağ kalanlar esir alınır. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardır. Bu savaş Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için başkomutanlık meydan muharebesi olarak adlandırılır.

Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasının ardından kaçan düşman askerleri İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılmasıyla yurdumuz tamamen düşmanlardan temizlenmiş olur. Mondros Mütarekesi ile başlatılan ve Sevr Anlaşması ile gerçekleştirildiği zannedilen Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyen hain zihniyete karşı milletimizin maddi ve manevi bütün güç kaynaklarını seferber ederek kazandığı bu büyük zaferler

değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin elde edilişine hizmeti nispetinde kıymet ifade eder. Bir fikrin elde edilişine dayanmayan bir zafer ölümlü olmaz. O boş bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayret olur. Büyük Türk zaferinden sonra da Türk milleti için yeni bir alem doğar. Lozan Anlaşması'yla bağımsızlığımız onaylanarak milli sınırlarımız çizildikten sonra çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti kurulur.

Zafer Bayramı ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlanır. Resmi olarak Zafer Bayramı Mayıs 1935'te ilan edilir.

Türk'ün olağanüstü gayret ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan bu zaferi kazanan ve bizlere armağan eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanları,

kanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle

bir çekiliş Tuna'dan. Ta kıyılarına dek Sakarya'nın. Bir bir elden çıkışı Peşte'nin, Belgrad'ın, Sofya'nın. Bir hayal şimdi Cezayir, Trablus'la Tunus. Yıkılıp gitmiş ocaklarla kan ağlarken ulus, devrildi dağ gibi delikanlılar. Soldu gelinlerin gül yüzleri. Günleri yıl, geceydi gündüzleri. Sonu gibiydi her şey. Yetmemişti iştihasına o savaş denen devin. Ne yaban ellerde yitirdiklerimiz, ne Plevne'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de o şehit verdiklerimiz. Sonunun geldiğini sanır Türk'ün. Dünkü beslediklerimiz da azdır. En güçlü yandaşlarının desteğinde o günün, kuşaktan kuşağa süren bir kinin yedeğinde, bir elinde haç, bir elinde padişah fermanı, dayandı vatanın bağrına düşmanın hançeri. Ve her yanı tuzaklarla sarılı bir ordu, savunuyordu yıkık bir yurdu. Belki de yüreklerimizin son umudunu. Sanki Sakarya kara günlerimizin son hududunu. Çizmişti bir kılıç gibi uzanıp toprağa, yol vermeyecekti bu çizgiden öteye, ne kuşağa ne kurda. Ve burada bir perde açıldı karanlıktan aydınlığa. Ve burada bir güneş altında yakıcı tam 22 gün 22 gece dolaşıp durdu ölüm kartalı. Şakladı savaşın kırbacı çıplak sırtlarında bayırların. Nice şehit, nice yaralı, nice bir ana baba günü. Bir cehennem ateşi, bir mahşer. Efsaneleşmişti her er, her asker. Barut ve kan topların alev alev kıpkızıl ağızlarından söylüyordu son sözünü. Ağustos sıcağında kavrulan tepelere doğru keskin parıntılarla yanıp sönerken sündü. Taburlar, o gittikçe ufalmış şanlı alaylar, sanki dalga dalga tırmanan bir seldi. Her asker bir Mustafa Kemal'di o gün. O gün daha yakındılar Allah'a. Yemişlerdi bir kez daha makus talihini Türk'ün. Daha silinmemişti çöl güneşlerinin yanığı üzerinden. Kurşun değil, kılıç değil, mızrak değil, Galicia'nın, Sarıkamış'ın, Erzurum'un karlı sızısıydı inen böyle apansız dizlerinden. Kabuk bağlamamıştı henüz anafartalardaki yer. O uzak ufuklara bakarken daha dün sulara gölgesi düşmüştü yeni bir kahramanca ölümü. Artık unutup gitmişlerdi. Ne Trablus'tan ve Balkan'dan beri süren varızları. Sonunda düşmanın kinini gömmüşlerdi bu gösterişsiz, bu kendileri gibi durgun ama derin, bu kendileri gibi ağırbaşlı, güçlü, soylu, bu yüce, bu ulu. Ve bu her gece sazlıklarında kahraman ölülerin rahat uyumaları için sessizliğini dokuyan suya. Şimdi her geçişimde bakarken Sakarya'ya, o günlerde geldiğimi sanırım dünyaya. Derim ki sular değildir bu kıyılardan akan. Koskoca bir tarihtir ve burada yeni bir oluşun öyküsü dönüyor zaman. Her esen rüzgarda kımıldayan cılız bir çalının, ürperen bir kır çiçeğinin, bir sazın yaprağında taptaze bir şehidin ruhu canlanır. Ve gülümser miyiz? Sanki der gibidir. Ölmedik boşuna. Böyle ödedik borcumuzu vatana. Ama siz, evet siz, ey bu toprağın çocukları, sizden beklediğimiz kahramanca yaşayın siz. Sözüm kısası, sevin birbiriniz. Verin el ele, koşun iyiye, güzele. Çalışın, çalışın,

0: ساعت 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan olan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer demeye geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletilebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 2410 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İmalat sektörü 1770 belgeyle ilk sırada yer aldı. Sektörde 189,6 milyar liralık yatırım ve 41.914 kişilik istihdam öngörüldü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet jet eğitim uçağı yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde 18 dakika havada kaldı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında işveri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasova bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Ve son olarak spor. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
3: Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-36, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17-27, Helsinki parçalı bulutlu 11-17, Kiev parçalı bulutlu 12-27, Kopenhag parçalı bulutlu 15-21, Londra parçalı bulutlu 15-22 derece, Moskova parçalı bulutlu 14-21, Paris parçalı bulutlu 17-23, Priştine az bulutlu ve açık 20-35, Roma parçalı bulutlu 23-33, Saraybosna parçalı bulutlu 21-33, Sofya parçalı bulutlu 15-32, Tiran az bulutlu ve açık 23-35, Varşova parçalı bulutlu 17-24 derece, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 20-30, Zürih parçalı bulutlu 13-25, Amman parçalı bulutlu 24-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-38, Bağdat az bulutlu ve açık 34-47, Bakü sağanak yağışlı 21-29, Bişkek parçalı bulutlu 17-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 31-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 35-44, Medine az bulutlu ve açık 32-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-43, Riyad az bulutlu ve açık 30-44, Şam az bulutlu ve açık 21-37, Tahran az bulutlu ve açık 25-37, Taşkent az bulutlu ve açık 23-37, Tiflis sağanak yağışlı 20-31, Tokyo parçalı bulutlu 22-27 derece, Cezayir parçalı bulutlu 23-33, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Melbourne parçalı bulutlu 7-18, Montreal parçalı bulutlu 13-25, New York parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 11-20, Washington parçalı bulutlu 22-29 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 14-28, Gümülcine parçalı bulutlu 20-32, Kırcaali parçalı bulutlu 15-31, Komrat parçalı bulutlu 13-28, Köstence parçalı bulutlu 19-29, Münih parçalı bulutlu 14-25, Podgorica parçalı bulutlu 24-41, Selanik parçalı bulutlu 21-32, Şumlu parçalı bulutlu 14-29, Taraglia parçalı bulutlu 14-28, Balkaneş parçalı bulutlu 17-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 22-33, Girne parçalı bulutlu 24-31, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Yıl 1922. Batı Anadolu tam 3 yıldır işgal altında. Uzun yıllardır savaşın acı yüzüyle tanışmış Anadolu halkı artık iyice yorgun düşmüş. Yeni bir savaş için ne yeterli kaynak ne de yeterli insan var. Fakat Selanik doğumlu bir kahraman kaybedilen bu inancı geri kazandıracak ve bir ulusun makus talihini sonsuza dek değiştirecek. 5 gün, 5 gece sürecek ve dünya tarihine geçecek bu savaş muhteşem bir zaferle son bulacak.

Takvimler 14 Ağustos'u gösteriyor. Afyon'un güneyine uzanan yolda ölüm sessizliği hakim. Oysa bu yolda ilerleyen 100 binin üzerinde insan, binlerce at ve hayvanlı araba var. Zafer için tek şansının ani bir harekatla baskın yapmak olduğunu bilen ordu oldukça temkinli. Hem piyadelerin hem de erlerin ayakları çaputlarla bağlı. Düşman tarafından fark edilmek tüm hazırlıkların boşa gitmesine sebep olabilir. Fakat savaş tarihinin en etkileyici stratejilerinden birini hazırlayan Mustafa Kemal Paşa, 11 aylık bir hazırlığın ardından her adımı ayrıntılı bir şekilde tasarlamış. Düşman ise kendinden emin. Savaştan birkaç gün önce savunma hatlarını kontrole çıkan İngiliz komutan, "Türkler burayı 6 ayda geçemez," diyor. Ne kadar büyük bir yanılgının içerisinde olduğunun ise farkında değil. İngiliz komutanın 6 ayda geçilemez dediği bölge birkaç gün sonra tam 15 saatte geçilecek. Paşa ordunun tek bir şansının olduğunun farkında. Son bir gayretle elinde avucunda ne varsa bu savaşa harcayan millet bir başka savaşı kaldıramaz.

Kimi komutanlar bu savaşın bir intihar olduğu görüşünde. İstişare toplantıları sırasında Yakup Şevki Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında geçen diyalog da bunu gözler önüne seriyor. Toplantı sırasında söz alan Yakup Şevki Paşa itirazını şu şekilde dile getiriyor. 120 bin insanı cephenin bir ucundan diğer ucuna getireceksiniz ve düşman bunu sezmeyecek. Buna imkan yok. Baskın vasfı kaybolduğu zaman da bu planın bir anlamı kalmaz. Türkiye'nin varı yoğu bundan ibaret. Silahı, askeri, topu, tüfeği, cephanesi işte bu kadar. Şimdi siz onu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyorsunuz. Ben buna razı gelemem. Bu sözlerin ardından düşünceli bir şekilde duran Mustafa Kemal Paşa, Yakup Şevki Paşa'ya dönerek milletin bulabileceği, verebileceği bundan mı ibaret diye soruyor. Yakup Şevki Paşa evet paşam diye yanıtlıyor. Masada bulunanlara bakan ve bir süre düşünen paşa ise o halde kesin sonuca bununla ulaşmak zorundayız diyor. Yakup Şevki Paşa ise bu kararı verenler tarihe karşı büyük vebal altında kalırlar diyerek tepki gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa son sözü kendinden emin bir şekilde söylüyor. Kimse korkmasın. Tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir. Bu kararlılık belki de zaferin meşalesini yakan bir kıvılcım ve bu kıvılcım tüm orduda memleket ve hürriyet aşkını körükleyecek.

Tarih 26 Ağustos. Tüm hazırlıklar tamam. Gökyüzünde puslu ve sisli bir hava var. Bu pus ve sis güneşin görülmesini engelliyor. Topçular görev yerlerinde menzilenmiş, zafer duaları ediliyor. 300 yıldır savunmada kalan Türk milleti artık taarruza geçmeye hazır. Ve bu taarruz adı gibi büyük taarruz olacak. Yunan topçularının nerede mevzilendiğini belirlemek amacıyla yapılan ilk top atışlarıyla birlikte tarihi savaş başlıyor. Düşman şaşkın. Karşılarında böylesine bir güç beklemeyen Yunan komutanlar ne yapacağını bilemiyor. Taarruzun ilk saatlerinde Kalecik Tepesi, Belen Tepe, Tınaz Tepe, Bey Tepe ve Kırca Aslan Tepe alınıyor. Savaşın ilk iki gününde Yunanlar bozguna uğratılıyor ve hedefler bir bir Türklerin eline geçmeye başlıyor. Fakat hala ele geçirilemeyen kritik bir nokta var. Çiğil Tepe. Yunan birlikleri Çiğil Tepe'de 57. Tümen'e karşı güçlü bir direniş gösteriyor. Tam da bu direniş sırasında 57. Tümen komutanı Miralay Reşat Bey ile Mustafa Kemal arasında yaşanan diyalog savaşın en duygusal anlarından birine sahne oluyor. Mustafa Kemal'in "Niçin hedefi alamadınız?" sorusuna Reşat Bey "Yarım saat sonra alacağım paşam" şeklinde cevap veriyor. Gazi'ye belirttiği sürede hedefi alamayan komutan orada beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar ediyor. Miralay'ı tekrar aradığında acı haberi alan Gazi'ye Reşat Bey'in veda namesi okunuyor. Veda namede ise şu sözler yazılı: "Yarım saat zarfında mevziyi almaya size söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam." Belki de bir vatanın istiklalinin ağırlığını omuzlarında hisseden Miralay dayanamayıp canına kıymayı tercih ediyor. Oysa bu vedanamenin 15 dakika sonrasında Çiğiltepe Yunan işgalinden kurtarılıyor. Miralay ise arkasında başarılı bir harekat ve onurlu bir hayat bırakıyor. Çiğiltepe'nin de işgalden kurtulmasının ardından Yunan ordusu tam anlamıyla darmadağın olmuş ve Akdeniz'e doğru çekilmeye başlamış. Yunan ordusunun tekrardan cephe kurup savaş hazırlığı yapmaması için Türk askerinin nefesini daima ensesinde hissetmesi gerekiyor. Bu nedenle hızlı kovalamaca çok ama çok önemli. Türk ordusu dağınık halde bulunan Yunanlara göz açtırmıyor. Yunan askerinin Dumlupınar'a çekildiği 28 Ağustos gününden itibaren ise savaşın en kritik ve en çok kayıp verilen aşaması yaşanacak.

30 Ağustos zaferine uzanan yol pek çok kahramanlık hikayesiyle dolu. Bu hikayelerden biri de 3. Alay 2. Bölük Komutanı Yüzbaşı Şefik ve askerlerine ait. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Yüzbaşı Şefik ve 150 askeri Yunan birlikleriyle karşılaşıyor. Yaşanan sıcak temasın sonrasında tam 2000 düşman askeri esir alınıyor. 150 askerin 2000 düşman askerini esir aldığı bu olay, vatan topraklarını korumak isteyen askerlerin adanmışlığını gösteriyor.

Tarih 29 Ağustos. Günlerden Salı. Yunan ordusu Dumlupınar'da yarım ay şeklinde kuşatılmış vaziyette. İşte tam burada iki ordu meydan muharebesi için karşı karşıya gelecek. Çöken sis görüş açısını kısıtlıyor ve top atışlarını imkansız hale getiriyor. Gazi Mustafa Kemal sabahın erken saatlerinde o meşhur fotoğrafının çekildiği yerde Kocatepe'de yerini alıyor. Paşa'nın emriyle birlikte ilk toplar düşman mevzilerini dövmeye başlıyor. Toplardan çıkan gürültü gökyüzüne kadar ulaşıyor. Zafer yaklaştıkça etraftaki sis tamamen dağılıyor ve Ağustos güneşi yüzünü gösteriyor. Muharebe alanındaki olumlu sonuçları gözlemleyen Paşa'nın keyfi yerine geliyor. Kayaların üzerine oturan Paşa kahvaltısını istiyor. Gelen tepsinin içinde iki dilim er ekmeği, birkaç zeytin ve bir parça beyaz peynir var. Türk ordusunu zafere ulaştıran büyük lider zafer kahvaltısını bu denli mütevazi bir şekilde yapıyor. Büyük taarruz sonucunda yaklaşık 13 bin şehit ve gazi veriliyor. Yunan tarafı ise tam 100 bin kayıplıyor. Savaşın sonunda 10 bin Yunan askerinin güneye çekilişi başlıyor. Fakat başkomutan Mustafa Kemal ve kahraman Türk ordusunun durmaya niyeti yok. Yurt düşmanlardan tamamen temizlenmeli. Bu amaçla Türk ordusunun İzmir yürüyüşünü başlatacak bu sihirli sözler ise 30 Ağustos günü Mustafa Kemal'in dudaklarının arasından dökülüyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Uşak halkı 1 Eylül sabahı yepyeni bir güne uyanıyor. Bu sabah son yıllarda yaşanan sabahlardan farklı. Bu sabah hürriyet kokuyor. Yunan ordusu dağıtılmış, Yunan komutan Trikopis esir alınmış. Uşak şehri Yunan işgalinden kurtulmuş. Şimdi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Akdeniz'e yürüme vakti.

Yunan ordusunun İzmir'e doğru çekilişi hızla sürüyor. Türk ordusu ise amansız bir kovalamaca gerçekleştiriyor. Türk birlikleri sırasıyla Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Aydın ve Manisa şehirlerini Yunan işgalini

Yunan ordusuna son darbe 9 Eylül 1922'de vuruluyor. Mustafa Kemal'in İzmir'e ulaştığı 10 Eylül günü ise şehirde bir bayram havası var. Özgürlüğe susamış Türk halkı başkomutan Mustafa Kemal'i bağrına basıyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkes Mustafa Kemal'e sarılmak için yarışıyor. 3 yıldır Yunan işgali altında olan Ege'nin incisi İzmir'de artık düşman postallarının sesi duyulmayacak. Mustafa Kemal 9 Eylül 1922 günü karargahı ile Belkahve'de bulunan bir incir ağacının altında Kadife Kale'de Türk bayrağının dalgalandığı İzmir'i seyrediyor. Büyük cefalar çeken halkına bu zaferi armağan ettiği için mutlu.

10 Eylül 1922 günü hükümet konağına ulaşan paşayı dışarıda yüz binlerce insan bekliyor. Onun ağzından dökülecek sözler herkes tarafından merak ediliyor. Konağın balkonuna doğru çıkan paşa heyecan içindeki kalabalığa şu sözleri söylüyor. Bu başarı milletindir.

30 Ağustos Türk tarihinin önemli dönüm noktaları arasındadır. Bu zafer ordu ve milletin tek yumruk olduğu bir var olma mücadelesinin meyvesidir. 30 Ağustos ile kabuğundan çıkacak olan Türk halkı yaklaşık bir yıl sonra Cumhuriyet'e kavuşacak. 30 Ağustos'un ilk kutlama töreni 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da gerçekleşiyor. Zaferin mimarı Gazi Paşa'nın da katılımıyla yapılan bu törende hem büyük zafer kutlanıyor hem de şehit olan askerler anılıyor. Tören sırasında en son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı konuşma ise büyük zaferin önemini bir kez daha gözler önünde seriyor. 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer demeye geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun ifadelerine yer verdi. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 2410 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İmalat sektörü 1770 belgeyle ilk sırada yer aldı. Sektörde 189,6 milyar liralık yatırım ve 41.914 kişilik istihdam öngörüldü. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında işveri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Ve son olarak spor. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

0: en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 30 Ağustos Pazar gününü paylaşıyoruz. Saat başı raporlarımızı, haberlerimizi sizlerle buluşturduk ve şu dakikalarda atmosferden haber var programıyla saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir pazar akşamı diliyoruz. Bağlantılarımızı hatırlatacak olursak ilk olarak Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bu saatimizin bağlantıları olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle TRT Haber'in son dakika gelişmesine baktığımızda Girin açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot battı. Evet, günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Alabora olan 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor. Evet, son dakika gelişmesi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk bağlantımızda Elazığ'dayız. Berivan Balaban telefon attığımızda. Berivan Hanım, hoş geldiniz. Berivan Hanım.
1: Alo, sesim geliyor mu?
0: Evet, geliyor. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 15-32, Malatya'da 16-30, Tunceli'de 15-32, Bingöl'de 16-31, Adıyaman'da ise 21-34 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, son dakika gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta Fer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesajını da paylaşacağız. Muğla'dan Antalya'ya sıçrayan yangın kontrol altına alınmış. Bunu da duyuralım kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Evet, Muğla'nın Seydikemir ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bazı ev ve seryaların yanı sıra tarım alanları da zarar gördü. Evet, Van'dayız. 14. Bölge Müdürlüğümüzden Mehmet Can Baybora telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için söz sizde. Buyurun.
2: Evet, tahminlerimize göre bölgemiz genelinde havanın parçalı olmasını bekliyoruz. Parçalı bulutlu. Bugün devam eden yağışlarımız yarın sabah saatlerinden sonra yine yer yer etkili olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmesini, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden orta kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıkları ise Hakkari 15, Bitlis 11, Van 13 ve Muş 15 derece şeklindedir. Bölgeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, bir fon değişikliği yapalım sevgili Yeter. Evet, işte duyuyorsunuz. Güzel bir fonumuz var. Duyalım. Zafer Bayramı 1922'de Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımız. Çanakkale ve Sakarya savaşlarında işgalci güçler geri püskürtülürken başkomutanlık meydan muharebesi ilk kez zaferle sonuçlanan taarruz savaşı olarak tarihe geçti. 30 Ağustos 1922, yıllarca süren Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçti kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olan büyük bir zaferin kutlandığı özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1922 yılında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan büyük taarruzu gerçekleştirdiği günün anısına her yıl 30 Ağustos'ta kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu en güçlü şekilde bahsettiğimiz günlerden biri ve bu bayram Türk halkının tarih boyunca gösterdiği mücadele azmini ve kararlılığını kutlamak amacıyla düzenleniyor. 30 Ağustos 1922 tarihi Türk milletinin tarihinde dönüm noktalarından biri. İstiklal Savaşı'nın en kritik anlarından biri olan Büyük Taarruz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısıyla sonuçlanmış ve düşman güçlerinin Anadolu topraklarından atılmasına öncülük etmiştir. Bu zafer Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve üstün stratejik kabiliyetini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk ordusu savaş meydanlarında büyük bir disiplin ve cesaret örneği sergilemiş. Bu zaferle Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtarılması sağlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece bir zaferin kutlandığı bir gün değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir gündür. Bu bayram Türk milletini bir araya getirir, ortak değerler etrafında birleştirir ve milli birlik ruhunu pekiştirir. Ülkemizin dört bir yanında düzenlenen kutlamalar, Türk halkının vatan sevgisini, birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha gözler önüne serer. Bayraklarla süslenen sokaklar, coşkulu geçit törenleri, havai fişek gösterileri ve anma etkinlikleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin gurur ve sevinç dolu bir şekilde kutlandığı bayramlardan biri. Bu bayram, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve cesaretini de tüm dünyaya gösterir. Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elde ettiği zaferi, barış, özgürlük ve adalet için mücadele eden tüm milletlerle paylaşır. Sonuç olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki zaferi kutladığı, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin tarihini anlamak, geçmişle bağlarını güçlendirmek ve gelecek nesillere bu önemli değerleri aktarmak için büyük bir fırsat. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Evet, güzel bir marşla devam edelim. Şöyle bakıyorum. Mithat Güven'in 30 Ağustos Zafer Marşı'nı sizlerle buluşturalım. Sonrasında bağlantılarımızı da sürdüreceğiz.
3: Kutlu güne kavuşlarım. Enlerim sevinci ve heyecanı içindeyim.

0: yıllarda biz...
1: Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yayınımızda da coşkuyla kutluyoruz. Size de bu coşkumuzu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Daha çok şeyden bahsedeceğiz. Çok güzel marşlarımız var kıymetli dinleyicilerimiz. Samsun'dayız. Nail Çakır telefon hattımızda. Nail Bey, hoş geldiniz. Nail Bey? Nail Bey, duyabiliyor musunuz? Evet, Samsun bağlantımızda bir sıkıntı var. Tekrar arayalım sevgili Yeter. Hazır mı? Peki Nail Bey?
2: Pilar Hanım merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Tabii ki yapmış olduğunuz son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesi havanın parça ve çok buzlu. Kuzeydoğu kesimlerinin Aralık, sağanak ve gökçü sağanak yağışlık geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağıştan özellikle Samsun merkez ve doğusunda, Tokat'ın kuzey kesimleri, Ordu çevrelerinde etkili olacağını, Ordu çevrelerindeki yağışların özellikle Ordu merkez, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise zaman zaman kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında kıyı kesimlerde önemli değişiklik beklemezken yarın gün içinde iç kesimlerde 1 ila 3 derece artış bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve günün yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarını ise Samsun 21-28, Sinop 21-29, Çorum 14-27, Kastamonu 15-27, Ordu 21-26, Tokat 17-26, Amasya 17-28 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Nail Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz Dilara Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. İstanbul bağlantısıyla birazdan devam edeceğiz. TRT haberin şöyle son dakika sıcak gelişmelerini paylaşalım. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne arama kurtarma desteği başlığında İçişleri Bakanlığı Girne Taşucu seferini yapan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin su havuzu üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi deniyor. Evet, Türkiye'den de destekler geliyor. Evet, İsrail Bakan Ben Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı. Bu da sıcak gelişmelerden biriydi. İstanbul'dayız. Hüseyin Alanbayır telefon hattımızda, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
3: Tabii ki. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge genelimiz parçalı bulutlu. Yarın pazartesi günü öğle saatlerinde Kocaeli'nin güneydoğusu ile Sakarya'nın doğu ilçeleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli 30 ila 50 km saat olarak esmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına gelirsek mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bazı illerimizde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde: İstanbul 21-29, Edirne 19-35, Kırklareli 18-32, Tekirdağ 19-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Yalova 20-28 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'ndeki hava durumumuz parçalı bulutlu. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüşümüz iyi olmasını bekliyoruz. Batı Karadeniz bölümümüzde ise hava durumu parçalı bulutlu, aralıklı, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Yağış anında ise orta olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler.
1: Evet, yine bir fon değişikliği yapalım sevgili Yeter. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konuşmaya devam edelim. Şüphesiz her milletin tarihinde oldukça önemli bir gün var. Türk tarihi için önemli günlerden bir tanesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu tarihte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman birliklerini Anadolu'dan göndermek amacıyla başlattığı harekat başarıyla sonuçlandı. Ülkemizde her yıl Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı 30 Ağustos 1922 tarihini hatırlatmak için 30 Ağustos Milli Bayram ilan edildi. Zafer Bayramımız dış temsilciliklerimizde Kıbrıs'ta ve Türkiye'de de büyük merasimler eşliğinde kutlanıyor. Evet, Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında gerçekleşmesinden dolayı başkomutanlık meydan muharebesi olarak da bilinen büyük taarruz 30 Ağustos 1922 tarihinde başarıyla sonuçlandı. Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir ellerinden alındı. İşgal birlikleri ülke sınırlarını bir süre sonra terk etti ve 30 Ağustos sembolik olarak büyük zaferi simgeler haline geldi. Bu büyük gün ilk defa 1924 yılında Dumlupınar'ın Çal köyünde kutlandı. Bu kutlamanın ismi Başkumandan Zaferi'ydi. 1926 yılından itibaren ise Zafer Bayramı olarak anılmaya başlandı. Büyük taarruz, işgalci kuvvetlerin sınır dışı edilmesi için kesin ve son hamleydi. Bu gizli harekatın kararı, Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922 oturumunda 4. kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Atatürk tarafından alındı. Haziran ayında kararı alınan taarruzun planlanması gizlilik içerisinde yürütüldü. Büyük taarruz Afyon'da Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gecede başladı. İlk kutlama Dumlupınar'ın Çal köyünde 1924 yılında gerçekleşti. Bu törene Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de katıldı. 1922 yılında kazanılan zafer için 2 yıl beklenmesinin sebebi ise Türkiye'nin 1923 yılında uluslararası hareketliliğin oldukça fazla olmasıydı. 1924 yılında yapılan bu törende Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım'la meçhul asker abidesinin temelini attı ve milli ruhun önemini vurguladı. Bu önemli gün 1926 yılından sonra Başkumandan Zaferi yerine Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1 Nisan 1926'da Zafer Bayramı Kanunu kabul edildi. Bu tarihten sonra her yıl Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı. Evet, ülke savunmasında hava kuvvetlerinin büyük öneme sahip olması 30 Ağustos'un Tayyare Bayramı olarak anılmasını da sağladı kıymetli dinleyicilerimiz. Yine güzel bir marş dinleyelim. Ercan Saatçi Grup Düş Harp Okulu marşıyla radyonuzdalar.

0: Şimdi 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Selin Demirhan telefonu açımızda. Selin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için söz sizde, buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise Bursa ve Kütahya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu, Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 15-30, Kütahya 13-27, Bursa 17-31, Bilecik 18-27 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Selin Hanım.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Konya bağlantımıza gideceğiz. TRT Haber'in evet son dakika gelişmelerinden biri kira sözleşmelerinde yeni dönem ve devlet sorunlu hale geliyor. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanı sistemi tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Bu da sıcak gelişmelerden biriydi. Konya'dayız. Nedim Açıkalın telefon hattımızda. Nedim Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için söz sizde.
2: Tabii ki meteoroloji 8. bölge müdürlüğümüzü yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, yer yerde kuvvetlice seyreceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 17'ye 27, Aksaray'da 15'e 27, Karaman'da 14'e 27, Denizli'de de

Başlamış topçuların sabah saat 4.30'da taciz ateşiyle başlayan harekat saat 5'te önemli noktalara yoğun topçu ateşiyle devam etmişti. Piyadeler sabah 6'da Tınaz Tepe'ye hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü hücumuyla temizledikten sonra Tınaz Tepe'yi ele geçirmişti. Bundan sonra saat 9'da Belentepe, daha sonra Kalecik Sivrisi düşmandan temizlenmişti. Taarruzun birinci günü Sıklet merkezindeki 1. Ordu birlikleri Büyük Kalecik'te Tepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın 1. hat mevzilerini ele geçirmişti. 5. Süvari Kol Ordusu düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulunmuş, 2. Ordu da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürmüştür. 27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza geçmiş. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleşmiştir. Evet, 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen taarruz harekatı düşmanın 5. tümeninin çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli bulmuştur. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Büyük taarruzun son haftası Türk askeri tarihine Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçmiştir. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat Zafertepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edilmiş veya esir edilmiştir. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha veya esir edilmiş, kalan bölümü ise üç grup halinde çekilmiştir. Bu durum karşısında Çalköy'de yıkık bir evin avlusu içinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Yunan ordusunu takip etmesi için Türk ordusuna o tarihi emri vermiştir. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.

0: Diyarbakır'dayız. Recep Olur telefonu attığımızda Recep Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Aktaralım hemen yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla havanın çok bulutluya dönmesini ve bu bulutlanmanın etkisiyle de bölgede yerel yağışların olmasını bekliyoruz. Yağışların Şanlıurfa'nın kuzeydoğusunda, Karacadağ çevrelerinde, Siverek yakınlarında, Mardin'in kuzeyinde, Derik, Mazı Dağı, Savur, Midyat, Dargeç çevrelerinde, Batman'ın güneyinde, Gercü çevrelerinde, Siirt ve Şırnak'ın ise merkezinde ve doğusunda, Pervari, Uludere, Beytişabab hattında ve kısmen merkezlerde, Siirt ve Şırnak merkezlere de hafif yağış isabet edebilir. Bu bulutlanmanın etkisiyle yarın bu geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına gelecek olursak, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece altında seyretmeye devam ediyor. Yarınki rüzgarlar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli olması bekleniyor. Yarın ayrıca bölge genelinde neredeyse tamamında toz taşınma hadisesinin de görülmesini bekliyoruz. Bunu da belirttikten sonra yarın bölgemizdeki il merkezlerinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak, yarın Diyarbakır'da en düşük 17, en yüksek 34 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da bu değerler 23-35, Mardin'de 22-31, Batman'da 16-35, Siirt'te 22-32, Şırnak'ta ise günün en düşük sıcaklığının 19, en yüksek sıcaklığının ise 29 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Evet, 30 Mart Zafer Bayramı. Bu öyle bir zaferdir ki asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz tabii ki, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: bu saatimizin son bağlantısı Kayseri Mevlüt Erdoğan telefon hattımızda. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetleşmesi bekleniyor. Bölgemizdeki en merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 12-25, Kırşehir 14-27, Nevşehir 13-23, Sivas 14-26 ve son olarak Yozgat 13-23 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız bugün bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Evet, bu saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakaladığı büyük bir zafer. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramları.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören başkent Ankara'da Anıtkabir'de düzenlendi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları kaydetti. Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer demeye geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun ifadelerine yer verdi. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 2410 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İmalat sektörü 1770 belgeyle ilk sırada yer aldı. Sektörde 189,6 milyar liralık yatırım ve 41.914 kişilik istihdam öngörüldü. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir zanlı daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ve kamera sistemini kurduğu iddia edilen zanlı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasova bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Ve son olarak spor. 20. Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın milli voleybol takımımız bugün finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ile İtalya arasındaki final maçı Türkiye saatiyle 18'de oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurtdışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer...
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu
3: ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
0: Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.
4: Atmosferden haber var.

0: Türkiye'nin en yorumlu radyosunda Meteo Lejyon'un sesinde atmosferden haber var programının ikinci saatine hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, saatimiz 17.20 gösteriyor. Bu saatimizin bağlantıları Adana ile başlayacak ve telefon hattımızda Hasan Hüseyin Özkan var. Hasan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Lira Hanım, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii, hemen aktaralım. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölgelerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkiiyle Hatay'ın güney kıyı kesimlerinin sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının 1 ila 3 derece artması beklenirken rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Mersin'in batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen hava durumları, gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcakları ise şu şekilde: Adana parçalı bulutlu, en düşük 22, en yüksek 33. Mersin parçalı bulutlu 24, 32. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 19, 34. Osmaniye parçalı bulutlu 21, 33. Gaziantep parçalı bulutlu 20, 33. Kilis parçalı bulutlu 21, 33. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu, en düşük 22, en yüksek 31 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Liram.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. Yayınlar diliyoruz bizler de.
0: Sağ olun. Adana bağlantısıyla başladık kıymetli dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda İstanbul trafiğini sizlerle paylaşalım. İstanbul trafiğinde şu an yoğun bir trafik var. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclisi, Mebusan Caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Sahil Yolu, Çay Caddesi, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar 37 dakikalık bir süreç var. TEM, Pendik'ten Çamlıca geçişlerine kadar 16 dakika. TEM'de karayollarından Hastal'a kadar 15 dakikalık bir süreç sizi bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz. TEM'de Ümraniye kavşağından Molla Gülhane Viyadüğü'ne kadar 15 dakikalık bir süreç var. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Tepeüstü kavşağından Tantavi Tüneli'ne kadar da 12 dakikalık bir süreç var. E5 Çağlayan Adliyesi'nden Bamlıncı katılımına kadar 12 dakika. TEM'de İmiz Köprülü kavşağından Ataşehir kavşağına kadar da 11 dakikalık bir süreç var kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle boğazlara da bakalım. Köprülerin en yoğun olduğu güzergahlarda, özellikle Avrupa'dan Asya geçişlerde Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar 7 dakikayla trafik durma noktasında, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yine trafik durma noktasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk sürüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Asya'dan Avrupa'ya göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı ilerliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olsun. Birazdan Ankara bağlantısıyla devam edeceğiz. Oğuzhan Uğur, Bir Çelik şarkısıyla sizlerle ateşteyim.

0: Ateşliyim Ateşte. Evet, Bülçelik şarkısı Oğuzhan Uğur yorumuyla radyonuzdaydı. Şimdi de Ankara için Oktay Öztürk'le görüşme sağlayacağız. Oktay Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürü olarak dinleyicilerimize son değerlendirmelerinizi aktarır mısınız?
1: Elbette, bölge genelinin parçalı ve azınlıklı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece civarında artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 14 dereceye 30 derece, Çankırı 15'e 32, Kırıkkale 15'e 30, Bolu 13'e 28, Zonguldak 19'a 26, Düzce 17'ye 27, Bartın 18'e 29 ve Karabük 16 dereceye 30 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzü de uğurladık. Şöyle TRT Haber'in son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşalım. Cem Yılmaz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklamayı, evet, paylaşalım. Bir son dakika gelişmesi. Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmış kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle dünya haberlerine baktığımızda işgal cinsiyelden Batı Şeria'da 37 dönümden fazla arazi el koyma kararı çıkmış. İşgal cinsiyel ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Beytunya kentinde 37,5 dönüm arazi el konulmasını öngören askeri emir çıkardığı duyuruldu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Girit açıklarında 267 kişi taşıyan feribot batmıştı. Son dakika gelişmelere baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel alabora olan 267 kişi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 CASA tipi uçakla sürdürülüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz Antalya'da olacağız. Göksel İpekçi, Ben Gibi şarkısıyla radyonuzda.

0: Göksel İpekçi Ben Gibi şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi Antalya'dayız. Telefon hattımızda Tuğba Sezer var. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Bölgemizde bazı bulutlu açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı, öğleden sonra Antalya civarları, güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen gecen düşük, yarın yüksek hava sıcaklıkları Antalya 27-38, Muğla 19-34, Isparta 16-30, Burdur 16-31 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde öğleden sonra güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Hava az bulutlu, açık geçecek, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Antalya Bölgesel Tahmin Merkezimizi de sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle neler bulunur sahnesinde yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle paylaşalım. Bugün hangi olaylar gazetelere yansımış sizlerle paylaşalım. Şöyle bakıyorum gazetelerimize. Evet, Bursa'nın Kent Yerel Gazetesi'nde Sürüye Yıldırım isabet etti başlığıyla yer bulmuş. Bitlis'in Güvermek ilçesine yıldırımın isabet etmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre olay ilçeye bağlı Aşağı Kolbaşı köy mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvanların avlatan Rahmi Erkoç'un sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir başka gazetemize bakalım. Yozgat'ın Merhaba Yozgat Yerel Gazetesi'nde bugün atılan başlık: Yozgat'ta yağmur geliyor, sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Yozgat'ta 30 Ağustos ile 16 Eylül arasında hava tahmini belli oldu. Tahmine göre Yozgat'ta bugün yağış var. Yarından itibaren güneş görülecek, sıcaklık 6 Eylül'de 29 dereceye ulaşacak. 14 ve 16 Eylül'de ise yağış tahmini bulunuyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, devam edeceğiz. Şimdi şöyle güzel bir şarkı arası verelim. Kimden verelim? Beyza Bakırcı gelsin. Evet, güzel bir şarkıdır. Merhabası Vedalı. Ardından kıymetli dinleyicilerimiz, ne yapalım? Ege'nin incisine, İzmir'e gidelim.

0: Evet, şimdi de günün incisine gidiyoruz. Telefon hattımızda Muzaffer Lafçı var. Muzaffer Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk diyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kayı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Da bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bugünden yarına önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden orta kuvvetli. Bölgemizin kıyı ve güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde olmasını bekliyoruz. Merkezlerimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 35 derece, Manisa 34, Çanakkale 32, Balıkesir'de 31 ve Aydın'da 37 derece olması bekleniyor. Bu akşam aktarılıklarımızdan sizlere yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, İzmir bağlantımızı uğurladık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle yerel ve ulusalbasında yer bulan meteorolojik hadiselere baktığımızda Ankara'nın Ankara Baskısı Yerel Gazetesi'nde alevlere karşı kesintisiz mücadele başlığı var. Muğla'nın Seydi Kemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanlarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saklıkent Kanyonu'nda yakın bir noktada çıkan yangın kuzeyden esen saatte 250 kilometreye aşan şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kayış ilçesi Palamut mahallesine sıçradı. Yangına Muğla ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale başladı. Alevlerin söndürülmesi için belediyeler ve köylerde destek sürüyor. Palamut mahallesinde bazı seralar alevlerden zarar gördü. Öte yandan tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu ziyaretçi trafiğine kapatıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personelle Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz bilgisi paylaşıldı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi yine şöyle güzel bir şarkı arası verelim. Bakalım şöyle hangi listemizde çok güzel şarkılar var. Bir tanesiyle devam edelim. Işıl Ayman Kavanoz Dipli Dünya şarkısıyla radyonuzda olacak. Sonrasında Trabzon bağlantımızda buradayız.

0: güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Trabzon'a gideceğiz. 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Telefon hattımızda İlter İşçi var. İlter Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmeleri göre bölgemizde parçalı, çok bulutlu ve aralıklı, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 27'ye 21 derece, Rize 26'ya 21 derece, Gümüşhane 25'e 15 derece, Giresun 26'ya 21 derece ve Artvin 24'e 18 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak söylediğimiz gibi pazartesi günü de yağışların devam edeceğini, aralıklı ve lokal olarak devam edeceğini tahmin ediyoruz bölgemiz genelinde. Ve pazartesi günü de yağışların yer yer kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Salı günü de yağışlar etkisini azaltmakla beraber yine bölgemizde aralıklı ve lokal olarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba günü yağışlarımız bölgemizin kıyı kesimlerinde etkili olacak. İç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü de kıyı kesimlerdeki yağışların devam edip iç kesimlerin tekrar parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet, Trabzon bağlantımızı doğruladık kıymetli dinleyicilerimiz. Altın günden tatlı dile güler yüze doyulur mu? Türkü tadında bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonrasında Iğdır bağlantımızda buradayız.

0: 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yusuf Gölcük telefon altımızda. Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilar Hanım.
0: Kars Ağrı ve Radar için sizi dinliyoruz.
1: Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu yönlerden hafif ve orta, yağış ayarında ise yer yer kuvvetli esmesi beklenmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır en düşük 17, en yüksek 30, Kars en düşük 8, en yüksek 23 ve son olarak Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece beklenmekte. Sıcaklıklarım bu kadardı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, birazdan Afyonkarahisar'a gideceğiz. Sonrasında Erzurum bağlantımız var. Evet, şöyle TRT Haber'in son dakika gelişmelerine bakalım. Sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 30 Ağustos'ta edilen Kutlu Zafer Milli Mücadele'nin askeri safhasını başarıya ulaştırırken milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini de kesin bir biçimde ortaya koymuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır açıklamasını yapıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle diğer sıcak gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, şu an konuşma yapıyor. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. Google Amerika'daki uygulamasında Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmiş. Bir diğer başlık, işgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelere saldırı düzenlediğini ortaya koymuş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, birazdan Afyonkarahisar'a, sonrasında da Erzurum'a gideceğiz. Öncesinde Selen Uzun söylüyor Sevda Sözü.

0: Feren Uzun güzel bir şarkıyla radyonuzdaydı. Şimdi de Afyonkarahisar'a gideceğiz. Telefon altımızda Vahap Acar var. Vahap Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için? Son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Teşekkürler. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 2 ile 4 derece artış beklerken rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Denizli en düşük 21, en yüksek 34 derece. Uşak en düşük 14, en yüksek 31 derece olmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı da uğurladık. Başkentin trafiğine bakalım. Şu dakikalarda yerler trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Mümin Hastanesi'ne kadar 11 dakikalık bir süreç var. NATO yolu Caddesi Hoca yolu Caddesi kavşağından Tıp Fakültesi Caddesi çıkışına kadar 5 dakika. 7. Cadde Anıt kavşağından 6. Cadde çıkışına kadar 10 dakikalık bir süreç var. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar 17 dakika. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Gata'dan Forum Ankara'ya kadar da 17 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu, Havaalanı yolu ve çevre yollarda trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Sırayı Melis Fırat alacak, Çakal şarkısıyla radyonuzda.

0: güzel bir şarkı, öyle değil mi Melis Fırat? Çakal şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi de Erzurum'a gideceğiz. Telefonumuzda Melek Özkan var. Melek Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzincanlar'dan Bayburt ve Erzurum için son değerlendirmeleri alalım.
1: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum 10 derece, Erzincan 14 derece, Ardahan 8 derece ve Bayburt 11 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, son bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere baktığımızda ulusal gazetelerimizden Yeni Çağ, 26 ilde sarı ve turuncu alarm, sel ve fırtına uyarısı başlığıyla bugün yer buldu. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, 18 bağlantımızı sizlerle buluşturduk ve uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizlerle paylaştılar. Çok teşekkür ediyoruz uzmanlarımıza bir kez daha. Evet, Atmosferden Haber Var programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğine de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Spikeriniz ben Diler Demir. Yarın da haftanın ilk iş gününde saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla mikrofonda olacağız. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi pazarlar Türkiye.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 31, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 22, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 36, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 31, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 24, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 24, Sivas 26 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 25, Giresun 26, Gümüşhane 25, Ordu 26, Rize 27, Samsun 27, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Bitlis hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 30, Bitlis 28, Elazığ 31, Erzincan 26, Erzurum 22, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 32, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 38, Diyarbakır 34, Gaziantep 31, Kilis 34, Mardin 34, Şanlıurfa 32 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacı Noparası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyin sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'e açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4 mil açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kupras stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
4: Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Savunmadan taarruza. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. 26 Ağustos gecesi sabaha kavuştuğunda ayaza kesti Afyon Ovası. Alacakaranlıkta dağlar gözlerde belirirken ovada çıt çıkmıyordu. 3.700-687 atın üstündeki süvarilerimiz ölüme dört nala koşacak can yoldaşlarının yelelerini okşuyor, sessizce dualar okuyordu. 131.409 yaya askerimiz yere çömelmiş, biraz sonra kopacak kıyamette mutlak zafere ulaşmak için koşacakları yüzlerce kilometreyi düşünmeden sessizce gelecek emri bekliyorlardı. 8.658 subay birliklerinin başlarında, elleri kılıçlarının kabzasında, biraz sonra hücum diye bağırdıklarında ölümü arkalarından uçarcasına koşacak askerlerinin başında zafere kadar ölüm emrini bekliyorlardı. Topların batıya, ufka çevrilen namluları buz kesmişti zafer alevinden önce. Afyon Ovası'nda bir dev sessizce nefes alıyordu. Tek duyulan karıncaların sabah telaşının sesiydi. Ovada çıt çıkmıyordu. Saat 04.45. Hakkınızı helal ediniz. Mavi gözlü dev Mustafa Kemal çok kısık sesle süvarilerin komutanı zaferin kahramanlarından Fahrettin Altay'a böyle seslendi. Kulaktan kulağa 200 bin kişiye sessizce ve saniyeler içinde ulaştı ve cevabı aynı hızda kulaktan kulağa geri döndü. Helal olsun. Beyaz at koca ordunun önüne iki adım çıktı. Tüm ova ayağa kalktı. Metal sesleri at kişnemelerine karıştı. Ova nefesini bırakmıştı sanki. Beyaz atın süvarisi önünden geçen birlikleri selamlayarak izledi. Eğer de dikildi. Kılıcını kınından çıkarttı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Sesi ovayı kapladı. Mavi gözlü dev başkomutan Mustafa Kemal. Ya istiklal ya ölüm demişti. Ova şaha kalktı. Süvariler yalın kılıç atıldılar. Nihai hedef İzmir'di. Ovadan yükselen toz, süngüleri alacakaranlığı delen binlerin ölümsüzlüğüydü. 26 Ağustos, büyük taarruzun başladığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gündü. 14 gün süren amansız mücadelenin başladığı, yok olmayla var olmanın bıçak sırtında olduğu gündü. O gün belki bu Ağustos'taki gibi sıcaktı hava. Zafere koşan on binleri bir an düşünsek yeter aslında. Şanlı zafer için seve seve canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı candan kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutanımız Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını da en içten duygularımızla kutluyoruz. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu da aydınlatmaya devam edecektir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dileriz her gününüz bir coşkuyla, bir zafer bayramı coşkusuyla geçsin ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Atatürk diyor ki, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Milli Mücadele ve Büyük Taarruz Belgeseli 1. Bölüm.
1: ...1919 yılı Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım. Osmanlı'nın içinde bulunduğu grup Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş, şartları son derece ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi canlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamını işgal eden Vahdettin, yalnızca kendini ve tahtını koruyabileceği çareler aramakta. Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmakta. Mustafa Kemal'in ağzından ülkenin vaziyeti böyleydi. Tabii ki bu vaziyetin farkında olan birçok subay ve vatandaş vardı. Öyle ki ülkenin dört bir yandan kuşatılmış olması ve başkentimiz olan İstanbul'un İngilizlerin denetimine girmesi milleti huzursuz etmekteydi. Herkes kendince bir çıkar yol aramakta, herkes farklı yöntemler düşünmekteydi. Fakat bunlardan yalnızca bir tanesi başarılı olacaktı. Ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal de Samsun'a gitmeden evvel planlarını kafasında belirlemişti. Kendine olağanüstü yetkiler alabilmek için görüştüğü üst makamlardaki kişilerden bazılarına güvenebildiği kadarıyla fikirlerini anlatmıştı. Örneğin Diyarbakırlı Kazım Paşa'ya "İstanbul beni uzaklaştırmak için zaten bahane arıyor. Ben de Anadolu'ya gitmek için bahane arıyorum." dediğinde Kazım Paşa ona müfettişliği önermişti. Planlar yapılmıştı. Kazım Paşa aracılığıyla kendisine birçok yetki alacak ve fırsattan elde edebildiği kadar istifade edecekti. Şans eseri Şakir Paşa da imza atmaktan çekilmiş ama mührünü Kazım Paşa'ya vermişti. Hazır ellerinde mühür varken talimatnameye daha birçok yetki ve madde eklediler. Mustafa Kemal 1 Mayıs 1919'da Kazım Dirik'e şunları söylemişti. "Kazım, memleketin acı durumu bellidir. Ben Anadolu'ya ordu müfettişi olarak gideceğim. Seni de kurmay başkanım yapmak istiyorum. Fakat bu işin ağırlığı çok büyük. Yarın olaylar karşısında Bab-ı Ali Halife ve Padişah'la ve hatta bütün itilaf devletleriyle karşı karşıya düşmanca dövüşeceğiz. Olaylar bizim üstümüze kalacak." Herkes kendince bir çıkar yolu düşünmüştü. Kimleri "bunu da bir şekilde atlatırız" diyerek otoriteye boyun eğmekte, kimileri de padişahın emriyle işgali destekleyen fetvalar vermekte ve "İngilizler Hristiyan değil mi? Hristiyanlar da bizim din kardeşimizdir. O zaman bu bir işgal değildir. İsyan çıkartmayın" demektir. Fakat halk yakın zamanda Çanakkale, Sarıkamış ve Kutulamare'yi yaşamıştı. Millet kendi koltuğunun derdine düşen damat Ferit hükümetindense içindeki mücadeleci ruhu ortaya koyan Kuvayi Milliye'yi destekleyecekti. Ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkmakta ve halk işgalci askerlere karşı direnmekteydi. Hal böyle olunca bölgeyi kontrol edebilecek ve halkı bastıracak bir yetkili lazımdı. Ve Mustafa Kemal kendine olağanüstü yetkiler verdirerek kabinedekilerin imzalarını toplamış ve sözde halkı susturmak amacıyla Samsun'a doğru 16 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Tabii kendi ülkenizde bile olsanız bir yerden bir yere gidebilmek için artık vize göstermek zorundaydınız. Yola çıkış vizesini Yüzbaşı Bennett imzalamıştı ve Mustafa Kemal'den şüphelendiğini üstlerine bildirmişti. Atatürk öyle küçücük bir kayıkla gizli gizli değil, bizzat yanında askerlerle içinde İngilizlerin de bulunduğu Bandırma vapuruyla yola çıkmıştı. Yapacağı her işi önceden planlamıştı. Hatta Minber gazetesinde padişahçı gibi görünen yazılar yazmıştı. Zaten öyle olmasaydı o kadar geniş yetkileri elde edemezdi. Kısa zamanda bölgedeki bütün sesi çıkan grupları listelemiş ve planlarını yapmıştı. İsyan bastırmaya geldiği topraklarda isyanı daha da körükleyerek ülkenin kurtuluşu için ne varsa yapmaya hazır subay ve vatandaşları bir araya topladı. Zira 30 Ağustos 1918'de imzalanmış olan Mondros Antlaşması Osmanlı'nın yıkıldığının imzasıydı. Bu şartlar altında sağ kalmak zaten bir rüya olurdu. Fakat herkes bunu görebilecek kadar olaylara hakim değildi. Olaylara belki de herkesten daha keskin bir gözle bakabilen Mustafa Kemal, İngilizleri şüphelendirmeye başlamıştı. Elindeki üstün yetkilerle halkı susturma imkanı varken, nedense halk daha da güçlü bir şekilde tepki vermeye başlamıştı. İtiraf devletleri padişaha hesap sordular. Mustafa Kemal'in görevden men edilmesi ve hatta askerlikten istifası istendi ve Mustafa Kemal görevden alındı. Ama bölgede kalmaya devam etti. Hal böyle olunca kandırıldığını anlayan Vahdettin, Mustafa Kemal hakkında bir idam fermanı çıkardı. Hem dönemin Şeyhülislam'ı hem de İngiliz Muhitler Cemiyeti'ne üye olan birçok din adamı, Kuvayi Milliyecileri öldürmek helaldir ve benzeri fetvalar verdiler. Ve hatta bu fetvalar düşman uçaklarıyla halka dağıtıldı. Kuvayi Milliyeciler haindir. Mustafa Kemal'i öldürmek sevaptır yazan kağıtlar dağıtan Yunan uçaklarına inanmak için ya gerçekten zır cahil ya da hain olmak lazımdı. Nitekim böyleleri de çıkacaktı. ...15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal tam da o günlerde Samsun'a gidiyordu. Yani tam da gitmesi gereken zamanda. Eğer bu görevi daha erken alsaydı, belki de çok ciddiye alınmayacaktı ya da daha geç gelseydi, belki de gerçekten çok geç olacaktı. Ama yabancılar da boş durmadı. Satın aldıkları hükümete istedikleri her şeyi yaptırıyor, doğuda ve bazı diğer bölgelerde azınlık gruplar aracılığıyla karşı isyanlar hazırlıyorlardı. Diyarbakır, Bitlis ve Elazığ'da İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti kurulmuştu. Ve bu cemiyetin amacı yabancıların desteğiyle Kürdistan kurmaktı. Konya ve çevresinde ise Teali İslam Cemiyeti kuruluyor ve ileride Teğmen Kubilay'ı şehit edecek türden yobazları örgütlendiriyordu. Ayrıca İskilipli Atıf Hoca'nın ve daha birçok ajanın üyesi olduğu ve Vahdettin'in dahi katıldığı İngiliz Muhipler Cemiyeti resmen medyayı elinde tutuyor ve İngiltere ne isterse onu yapıyordu. İstanbul'da ise özellikle Amerikan mandası isteyen gruplar türemiş ve bu doğrultuda mitingler yapılmaya başlanmıştı. Hemen her şehirde ve hatta her köyde isyancı gruplar türemişti. Eli silah tutanların çoğu dağa çıkıyor ve eşkıya ile birleşiyordu. Efeler, emekli subaylar ve hatta hiçbir mevkisi olmayan köylüler dahi kendilerince işgale mukavemet gösteriyorlardı. Fakat bu kadar dağınık ve çok başka bir ordu, iyi bir ordu sayılmazdı. Zira her kafadan bir ses çıkıyor, düzensiz bir şekilde muharebeler yapılıyordu. Tek çare bütün grupları tek bir çatı altında toplamak, düzenli ordu sistemine geçmekti. Bu yüzden eskiden eşkıyalık yapmış olsa dahi bütün dağınık kuvvetlere Kuvayi Milliye'ye katıldıkları takdirde bir rütbe verilecekti. Ama maalesef bazı liderler diğer ülkelerin teklif ettiği rütbeleri tercih edeceklerdi. Halbuki Mustafa Kemal elindeki rütbeden bile istifa edecekti. Yıllarını verdiği askerlik mesleğini kongreler toplayabilmek için bırakacaktı. Ama yapacağı konuşmalarda giyecek bir ceketi bile yoktu. Hatta bu yüzden gittiği bölgelerin kaymakamlarından kıyafet ödünç almak zorunda kalacaktı. Mustafa Kemal uzun süren gözlemlerden ve bölgede hisleriyle yaptığı görüşmelerden sonra halkın nihayet hazır olduğunu anladı. Bir kongre toplamayı düşündü. İstanbul'dan ümit kesilmişti. Karakollarımız dahi düşmanın kontrolüne girmeye başlamıştı. Yaveri Cevat Abbas Bey aracılığıyla millete sunduğu genelgedeki bazı maddeler şunlardı. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Merkezi hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirmemektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu göz önünde bulundurarak her türlü etki ve kontrolden uzak milli bir heyetin toplanması şarttır. Anadolu'nun her yönden en emin bölgesi olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün vilayetlerden milletin güvenini kazanmış 3 delegenin mümkün olan en kısa zamanda yola çıkması gerekmektedir. Hal böyle olunca padişah da boş durmadı. Ali Galip Bey'i bu kongreyi önlemesi ve Mustafa Kemal'i öldürmesi için görevlendirdi. Ali Galip erkenden bölgeye gitti ve bölge halkını kışkırtmaya, duvarlara Mustafa Kemal'in hain ve asi olduğuna dair afişler astırmaya başladı. 27 Haziran günü bölge valisi Reşit Paşa'dan da destek istedi fakat Reşit Paşa risk almaktan korktu. Başaramazlarsa ne olacaktı uzun bir tartışmaya girdiler. Ali Galip Reşit Paşa'ya korkuyor musun? Ben senin yerinde olsaydım onu hemen tutuklardım diye çıkıştı. Tabii ki Mustafa Kemal bunları hesaplamıştı. 26 Haziran günü Tokat'a vardığında hemen telgrafhaneyi kontrol altına almış ve geldiğinden kimsenin haberdar olmaması sağlanmıştı. Ertesi gün, yani Ali Galip'in bölgeye geldiği gün, Sivas'a doğru yola çıkmıştı. Tokat'tan Sivas'a dönemin araçlarıyla gitmek 6 saat sürüyordu. Mustafa Kemal Sivas Valiliğine geldiğini açık açık bildiren bir telgraf çekti ve görevden alınmış olmasına rağmen ordu müfettişliği mührünü kullandı. Ama bu telgrafın o yola çıktıktan 6 saat sonra gönderilmesini emretmişti. Yani tam da Sivas'a vardığında Vali Bey'in ancak haberi olabilecekti ve hazırlıksız yakalanacaklardı. Telgraf tam da Ali Galip ve Reşit Paşa'nın tartışmaları esnasında ulaşmıştı. Reşit Paşa Ali Galip'e "Aha gelmiş, git de tutuklayabiliyorsan tutukla bakalım" dedi. Ali Galip ise "Tutuklarım dediysem, yani kendi vilayetimde olsa tutuklardım demek istiyorum aslında" diyerek kıvırmaya başladı. Mustafa Kemal'i yakalamak için toplananlar paniğe kapılmışlardı. Talip Bey adında bir görevliyi Mustafa Kemal'i karşılaması ve oyalaması maksadıyla göndermişlerdi. Ama Mustafa Kemal vaziyeti anlamış ve hemen harekete geçmişti. İstanbul'un planı başarısız olunca Ali Galip Bey hemen asıl niyetinin Kuvayi Milliyecilere destek vermek olduğunu, esasen padişaha rol yaptığını söyleyerek paçayı kurtarmaya çalıştı. İşte böyle entrikalar arasında sürekli canını tehlikeye atarak ve padişahın adamları tarafından yakalanmamaya özen göstererek çeşitli kongreler toplandı. Görevlendirilen subaylar halka gerçeği anlattılar. Rus, İngiliz ve İtalyan yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. İstanbul'daki hiçbir işe yaramayan, yalnızca İngilizlerin kuklası olmayı başarabilen padişah ve hükümeti gitgide saygınlığını kaybediyordu. Yavaş yavaş gerçeği anlayan ve böyle yalancı haberlere kanmamaya başlayan halk, Yunanların yaptığı zulmü de görmeye başlayınca tek çare olan Mustafa Kemal'in peşinden gitmeye başladı. Öyle ki İngilizler dahi artık padişahı bırakıp Mustafa Kemal'le görüşmeler yapmaya başlamışlardı. ona teklifler sunmuş ve bu isyanları sonlandırmasını istemişlerdi. Lakin Mustafa Kemal makam ve mevki peşinde değildi. Öyle ki Çanakkale'ye dahi zar zor katılabilmişti. Eğer onu kumandan olarak atamasalardı istifa edecek ve rütbesiz bir şekilde savaşacaktı. Çünkü o hangi rütbeyi alacağına değil vatanın durumuna odaklanmıştı. Yüzbaşı olduğu dönemlerden, hatta Harbiye Mektebi'nde okuduğu dönemlerden bile aklında tek bir şey vardı: hürriyet. Erzurum Kongresi zamanında bu fikri açıkça görülmekteydi. O sıralarda böyle bir kongreyi haber alan İngiliz albayı Rawlinson, Mustafa Kemal'i vazgeçirmek göreviyle kongreden bir gün önce bölgeye yollanmıştı. Rawlinson aynı zamanda Lord Curzon'un da yeğeniydi. Görüştüler. Rawlinson, duyduğuma göre

o kongre açılacaktır. Görüşme bitmiştir, diye cevapladı. Daha 1908'deki ikinci meşrutiyetten itibaren ülkenin ne olacağı belliydi. Trablusgarp, Balkanlar ve diğer olaylar derken ülke paramparça hale gelmişti. Öyle ki parasını verip satın aldığımız denizaltılar dahi bize teslim edilmemişti. Osmanlı hükümeti maalesef küçük çocuklar gibi alay edilen bir hükümet haline gelmişti. Milli mücadele hazırlığı boyunca Gaziantep'te, Urfa'da halk işgale karşı koyuyor, her bölge kendi kahramanlarını yaratıyordu. Lakin tüm ülkenin kahramanı olabilecek tek bir kişi vardı ve herkes bunun farkındaydı. Öyle ki Mustafa Kemal görevinden istifa ettiği ve hiçbir askeri rütbeye sahip olmadığı halde Kazım Karabekir gibi yiğit subaylar onu tutuklamak ve ödüller almak yerine "Paşam, emrinizdeyim" diyerek ona katılmaya başlamışlardı. Osmanlı parçalanırken hangi bölgenin hangi devlete kalacağını kararlaştıramayan, bölüşemeyen itilaf devletleri ise bir bir bu mücadeleden vazgeçmeye başlamışlardı. Örneğin İtalya ve Fransa çekilmeye başlamıştı. Çünkü İngiltere'nin onlara pek bir şey bırakmayacağını anlamışlardı. Fakat Yunanistan ve İngiltere hala kararlıydı. Anlaşmaya göre İstanbul uluslararası bir bölge olacak olsa da temelde İngiltere'ye kalacaktı. Yunanlarsa Ege kıyılarını, hatta bir nebze Anadolu'yu da işgal edeceklerdi. Büyük bir savaş geliyordu. Kurtuluş Savaşı ve bu kaçınılmaz bir şeydi. ...600 yıldır padişah ne derse onu yapan ve sorgulamayan halkın zincirleri yavaş yavaş kırılıyordu. Birkaç yıl önce abisi şehit olan, daha birkaç gün önce karısına kızına tecavüz edilen halk artık gerçek anlamıyla ya istiklal ya da ölüm istiyordu. Mustafa Kemal'in de dediği gibi bütün düşmanlar geldikleri gibi gideceklerdi. Fakat bunun için halkın bilinçlendirilmesi lazımdı. Çünkü neredeyse 100 yıldır her nesil savaşı tatmıştı. Herkes toprak kaybedildiğini ve akrabalarının şehit olduğunu görmüştü. Bu yüzden de kimse askere gitmek istemiyordu. Halk vergi ödemekten kaçıyor, devlete olan inancını kaybediyordu ve dinle avunuyordu. Çünkü Osmanlı'da din adamları askere alınmazdı. Din adamları seferberlikte dahi silah tutmazlardı. Hal böyle olunca herkes din adamı olmaya ve askerden kaçmaya çalışıyordu. Fakat bu şekilde bu ülke kurtarılamayacaktı. İnsanların gerçeği anlayabilmesi gerekiyordu. İşte bu bağlamda kongreler düzenlendi, söylevler verildi, halkla temas kuruldu. Yunan zulmünden kaçan birçok köylü Anadolu'ya sığınırken bir yandan da tek kurtuluş ışığı olan Kuvayi Milliye'ye katılmaya başlamıştı. Yunanlıların iç Anadolu'ya kadar geleceğiyle alakalı istihbaratlar çoğalmıştı. Ve 1919'un Ekim ayından itibaren halka yapılan zulüm de epey bir artmıştı. Mustafa Kemal'in varlığı düşmanı tedirgin ediyordu. Bu yüzden bu Osmanlı'nın kurtuluş hayalini daha fazla büyümeden söndürmek niyetindeydiler. İşte ülkemizin uzun süredir içinde bulunduğu bu tehlikeli vaziyet ani bir şekilde milli ve yeni bir meclisin kurulmasını gerektirmişti. Zaten 18 Mart 1920'de İstanbul Meclisi'ndeki birçok milletvekili İngilizler tarafından tutuklanmıştı. Yani artık kararlar meclisten değil, İngilizler ne isterse onu yapan ve hiçbir şekilde sorgulanmayan padişahtan çıkıyordu. Nitekim bu durum çok sürmedi. 23 Nisan 1920'de İstanbul'dan bağımsız, tamamen milli iradeye dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Yunan uçaklarının dağıttığı yalancı haberleri ya da İstanbul'dan gelen pişkin emirleri değil de artık gerçeklere bakan heyet, Mustafa Kemal'in ve Kuvayi Milliye iradesine uygun bir şekilde işgale karşı tedbirler almaya başladı.

0: Zaten savaş kapıdaydı. Plana göre Mustafa Kemal Anadolu Genel Komutanı olacak, Ali Fuat Paşa donanma komutanı yapılacak, Karabekir Paşa ise doğuyu yönetecekti. Fırsat bu fırsat. Artık doğu tarafından çok bir baskın yemiyordu. Doğudaki ordularımızı Ege bölgesine getirebildiğimiz takdirde bir ümidimiz olacaktı. Meclisin de kurulmasıyla ve yabancı basında Mustafa Kemal'in gerçekten de bir kurtarıcı olabileceğine dair haberlerin çıkmasıyla İtilaf devletleri yeni bir politika izlemeye karar verdiler. Mondros'un biraz daha süslenmiş bir versiyon olan Sevr Antlaşması'nı sundular. Böylece aslında bu kadar da isyan etmeye gerek yok, bakın bizler anlaşmaya hazırız imajını vermiş olacaklardı. Tabii ki de anlaşmayı içinde ne tür maddeler olursa olsun her halükarda kabul edecek bir İstanbul hükümeti de ellerinin altındaydı. ...10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı. İmzalanmasına ama bu antlaşmanın amacı sadece daha iyi koşullar vaat ediliyormuş gibi davranarak halkın Kuvayi Milliye'ye katılmasını önlemekti. Fakat artık İstanbul hükümetinin neyi imzaladığının hiçbir önemi yoktu ve Ankara ne de halk bu anlaşmayı kabul etmemişti. Bu sebeple Yunan ordusu alevlendi. Yunanistan'dan bir destek birliği getirip derhal saldırıya geçtiler. Bundan sonra politika değil, savaş yapılacaktı. Hedef Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve Eskişehir'e kadar her yeri işgal etmekti. O esnada düzenli orduya katılmak istemeyen ve eşkıyalığına devam eden Çerkez Ethem isimli bir hain bir alayı işgal etmiş ve Kuvayi Milliye'ye saldırmaya başlamıştı. Hedefi Mustafa Kemal'i indirmek ve başa geçmekti. Hatta mecliste bile onu destekleyenler vardı. Kuvayi Milliye tarafı bununla meşgul olurken 6 Ocak 1921'de tüm hazırlığını bitirmiş olan Yunan tarafı Uşak ve Bursa'dan iki taraflı bir saldırıya geçti. Bu saldırı esnasında Çerkez Ethem Yunan ordusuna sığındı ve topraklarımızı terk etti. Saldırıyı önlemek adına İsmet Bey elinden geleni yaptı. Nihayet düzenli bir ordu sistemine sahip olan Kuvayi Milliye, diğer adıyla Ankara birlikleri, İsmet Bey'in kıvrak zekasıyla bu muharebeyi kazandı. Ve bu resmi olarak kazandığımız ilk muharebeydi. Yunanlar saldırıya başladıkları bölgeden 150 kilometre kadar içeri çekilmişlerdi ve İsmet Bey hiç fark ettirmeden düşmanı tuzağa düşürmeyi başarmıştı. Bu çok büyük bir etki yaratmıştı. Zira her ne kadar önlem alsalar da İtilaf devletleri Ankara'yı o kadar da ciddiye almıyorlardı. Fakat Yunan ordularına karşı çökmekte olan Osmanlı'nın içinden binbir muhalefetle zar zor ortaya çıkabilen dağınık birkaç birliğin kısa sürede toparlanarak bir muharebe kazanacak hale gelmeleri gerçekten de panik yaratacak bir şeydi. Bu zafer sayesinde mecliste de halen daha Mustafa Kemal'in liderliğiyle alakalı şüpheleri olan birkaç kişi Mustafa Kemal'den çok daha fazla güvendikleri Çerkez Ethem gibi insanların Yunan ordusuyla işbirliği içine girdiğini gördüler. Ve Mustafa Kemal'den başka bir lider olmadığını anlamaya başladılar. Osmanlı hükümetine bağlı olan Anadolu Ajansı ise Yunanlıların emriyle bu muharebelerin basit bir keşiften ibaret olduğunu söyleyerek zaferimizi önemsiz göstermeye çalıştı. Neyse ki kimse öyle bir keşif birliğinin 150 kilometre boyunca düşman kovalayamayacağına inanacak kadar saf değildi. İsmet Bey'in zafer kazandığı muharebe İnönü bölgesinde yapılmıştı ve 1. İnönü Zaferi olarak adlandırılmıştı. Ki İnönü daha sonra bu muharebeleri kazandıran İsmet Bey'e de soyadı olarak verilecekti. Her ne kadar Yunanlılar canları yanmamış gibi davranmaya çalışsalar da İtilaf devletleri tekrar Londra'da toplandılar ve yeni planlar yaptılar. Epey ağır koşullara sahip olan Sevr Antlaşması'nı da yaptıramayacaklarını anlayınca bazı değişiklikler yapmayı düşündüler. Fakat bu da bir göz boyamadan ve lafı dolandırmaktan ibaretti. Peki Sevr Antlaşması nasıl bir antlaşmaydı ki bu kadar kabul edilemezdi diye soracak olursanız eğer, bu antlaşmaya göre Osmanlı karantina altında tutulacak bir hayvandan ibaretti. Dört bir yanı İtilaf devletlerince sarılacaktı ve hiçbir kıyı şeridinde mutlak bir hakimiyeti olamayacaktı. Ama kazanılan muharebe güvenimizi yerine getirmişti. Dolayısıyla Ankara hükümeti geri adım atmadı. Hal böyle olunca Yunan ordusu İtilaf devletlerini hiç dinlemeden kendi kendine kararlar almaya başladı. Zaten Fransızlar ve İtalyanlar artık neredeyse etkisizlerdi. İngiltere ise İstanbul'a çökmüş ve fırsat kollamaktaydı. Bu yüzden de Yunanlılar ikinci bir taarruza geçtiler. Ama İsmet Bey kendini bir daha kanıtladı ve bir zafer daha kazandı. Bu muharebelerse tarihte ikinci İnönü Muharebeleri adıyla geçti. O saatten sonra İngiltere basınında dahi Yunanlılar yenildi şeklinde haberler yapılmaya başlandı. İkinci İnönü'den sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya'dan çekildiler. Ve Atatürk bu zaferden sonra İsmet Bey'e şu telgrafı çekti. Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin mahkus talihinde yendiniz. Yunanistan ya hep ya hiç mantığıyla artık büyük bir savaş için var gücüyle saldırmaya hazırlanıyordu. Dört bir yanda kuşatılmış ve çöküşün eşiğine gelmiş olan Osmanlı nasıl oluyor da orada iki kere muharebe kazanabiliyordu? Başkenti kuşatılmış ve meclisi işgal edilmiş olduğu halde yeni bir meclis çıkabiliyordu. Anlaşılır şey değildi. Yunanistan artık kendini kanıtlamak zorundaydı. Türk halkını küçücük bir kara parçasına sıkıştıracak ve büyük Yunanistan rüyasını gerçekleştirecekti. Mustafa Kemal'i esir alacak ve bütün milletin gözü önünde onunla alay ederek nihayetinde de idam edecekti. İzmit yakınlarında 15 Türk köyünü ateşe verdiler. İzmir bölgesinde ise kalan birkaç Türk birliği de kontrol altına alındı. Askerlere zorla Zitto Venizelos, yani yaşasın Venizelos dedirtmeye çalışıyorlardı. Hatta demeyenlerin bazılarını da idam ediyorlardı. Albay Süleyman Fethi Bey de yaşasın Yunanlılar demediği için öldürülenlerden biriydi. İzmir konaklarında Yunanlılar yerlere Türk bayrağı sererek üstüne basıyor ve halka her türlü zulmü yapıyorlardı. Saldırı başladı. Yunanlılar çocuk yaşlı demeden herkesi öldürmeye başlamışlardı. Hedef Ankara'ya ulaşmaktı. 10 Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı. 14 gün süren bu muharebelerde Türk ordusu kaybetti ve Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek zorunda kaldı. Ne İsmet Paşa ne de başka bir subay ne kadar uğraşsa da galip gelememişti. Yunan ordusu hem daha teçhizatlı, hem daha da kalabalık, hem de daha dinç bir şekilde gelmişti. Ne de olsa işgal altında olup açlıkla boğuşanlar onlar değildi. Savaşı kaybetmemiz büyük bir moral bozukluğu yarattı. Acaba rüya mı görüyoruz? Acaba kazanma şansımız yok mu? Belki teslim olsak ya da Selvi kabul etsek acaba daha mı iyi olur? Hem halkın içinde hem de meclisten bu türden fikirler türemeye başlamıştı. Meclisin Kayseri'ye taşınması ve Ankara'nın terk edilmesi fikri bile gündeme gelmişti. Ama Mustafa Kemal buna şiddetle karşıydı. Mustafa Kemal zaten hep aksi bir adamdı. Elinde yetki olmasa dahi dediği dedik biriydi. Her şeyi başarabileceğine inanmış, yenilgiyi kabul etmeyen bir adam. Ya o da Enver Paşa gibi hayallere kapıldıysa, ya onu dinlersek birkaç yıl önce İttihat ve Terakki'de olduğu gibi bunun acısı kat ve kat çıkarsa, bu saatten sonra değil mevcut toprakları, her şeyi kaybederdik. Ruslardan bir miktar silah yardımı gelmiş ama kazanmak imkansız gibiydi. Ayrıca Mustafa Kemal askerlikten de istifa etmişti. Hakkında idam kararı çıkarılmıştı. Şu anda asker bile olmayan bir adamdan ne bekleyebilirdik ki? O uzun süredir politikayla ve azınlıkları toplamakla meşguldü. Derken meclisin kafasına bir şey dank etti. Meclisten ziyade halk Mustafa Kemal'i istiyor.
1: Milli Mücadele ve Büyük Taarruz belgeseli devam edecek. Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddes hatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4 mil açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kübra Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
3: Atatürk diyor ki, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Kulak kepçemiz neden girintili çıkıntılıdır? Dış kulak adını da verdiğimiz ve en dışta bulunan kulak kepçesi, bir megafon gibi tasarlanmış yapısıyla ses dalgalarının toplanmasına, kulağın içine yönlendirilmesine, sesin artırılmasına ve yine sesin burada yoğunlaşmasına vesile olur. Kulak kepçesi, seslerin kulak zarına yaptığı basıncın tam 10 kat artmasını sağlayacak şekilde yaratılmıştır. Dış kulakla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadarla da sınırlı değil. Her insanın kulak kepçesi, aynen parmak izi, göz retinası, dil izleri gibi birbirinden farklı yaratılmıştır. Kulak içindeki kıvrımlar rastgele değildir. Özellikle de hem iki kulağımızın olması hem de kulak kepçemizin kıvrımlı bir yapıda yaratılmış olması sese üç boyutlu bir yapı kazandırır. Böylece sesin ne yönden geldiğinin kolaylıkla anlaşılmasına vesile olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kuşlar su içebilmek için neden başlarını yukarı kaldırırlar? Bir fırsatını yakaladığınızda kuşların veya tavukların nasıl su içtiklerine dikkat edin. Suyu ağızlarına aldıktan sonra başlarını yukarı kaldırıyorlar. Düşmanlarını mı kontrol ediyorlar acaba? O da olabilir, fakat asıl maksat başkadır. Kuşlar bizim gibi suyu yudumlayamıyorlar. Önce ağızlarına bir miktar su alıyorlar, sonra başlarını yukarı kaldırdıklarında ağızlarındaki su aşağı akmaya başlıyor. Yani yer çekiminden istifade ediyorlar. Demek ki astronotlar kuşları deney için uzaya götüremezler. Uzayda yer çekimi olmadan kuşlar nasıl su içerler? Ama uzayda başka bir teknikle kuşlara su verirlerse o başka.
0: Biliyor muydunuz?
1: Araba camları neden örümcek ağı şeklinde kırılır? Araba üretiminin ilk yıllarında arabalarda kullanılan camlar normal evlerimizde kullanılan camlardandı. Fakat oluşan kazalar ve diğer darbeler sonucunda camlar olduğu gibi kırılıp büyük parçalar halinde şoförün ve diğer yolcuların büyük yaralar almasına neden oluyordu. Bu durumun büyük bir tehlike olduğunu fark eden araba üreticileri ise yeni ve daha sağlam bir cam üretmeyi başardı. Bu cam aslında arasında sağlam ve saydam yapıda olan bir plastiğe iki camın yapıştırılmasıyla mümkün oldu. Bu sayede camın iki yüzeyi de bir plastikle buluşmuş oldu. Yapılan camın aslında darbelere karşı daha sağlam olmasındaki ayrıntı ise gelen darbelerin camın yüzeyinden tüm bölümüne yansıtılmasıyla mümkün olmaktadır. Yani gelen darbe ilk olarak değdiği noktaya, daha sonra ise arkadaki plastik malzeme yardımıyla tüm yüzeye doğru olmaktadır. Bunun sonucunda ise cam örümcek ağı şeklinde bir kırılma göstermektedir. Küçük darbelerde sadece o bölge küçük zarar görürken, orta ölçekli darbelerde ise ince çizgiler cam üzerinde oluşabilmektedir. Birçok avantaj kazandıran bu camların da yine trafiği olumsuz etkileyen bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantaj ise küçük kazalarda camın aniden örümcek ağı şeklinde kırılması ve aracı kullanan kişinin yolu görememesidir. Daha az kayıpla olaydan kurtulunabilecek kazalar bu nedenle daha büyük bir hale gelmektedir. Bu konuda çalışmalarını sürdüren otomobil üreticileri çok yakın bir süre içinde yeni teknolojilerini insanların huzuruna sunacak.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ayak baş parmağınızda iki kemik olmasına karşın diğer dört parmağınızda üçer kemik bulunduğunu, kutup ayılarının solak olduğunu, Stockholm Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Şeytan İncili kitabının ağırlığının 350 kilogram olduğunu, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi solak ya da sağlak olabildiklerini, dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, mavi balinaların çıkardığı seslerin 850 kilometre kadar uzaktan duyulabileceğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Atatürk diyor ki, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Milli Mücadele ve Büyük Taarruz Belgeseli 2. Bölüm.
1: Halk Mustafa Kemal'i istiyordu. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta kendini kanıtlamıştı. Hatta Çanakkale'de tarih yazmıştı. Ve Yıldırım ordularında mükemmel bir icat sergilemişti. Ayrıca bugüne kadar söylediği her şeyde haklı çıkmış, verdiği her kararda kendisinden üst rütbede olanların yanıldığını göstermişti. Hem 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan da o değil miydi? Kuvayi Milliye'yi tek bir çatı altında toplayan, bütün rütbelerden vazgeçen, kendini bir tek halka adayan kimdi? Askeri açıdan da o esnada Osmanlı'nın sahip olduğu en iyi asker tartışmasız oydu. Dolayısıyla ordulara Mustafa Kemal'in hükmetmesi ve ne yapıp edip savaşı kazandırması lazımdı. Ama Mustafa Kemal komutan olmayı tek bir şartla kabul edebileceğini söyledi. Kimse işine karışmayacaktı. Çünkü muhalefetle uğraşacak zamanı yoktu. O bugüne kadar söylediği her şeyde nasıl haklı çıktıysa şimdi de haklıydı. O ne emrederse harfi harfine uygulanmalıydı. Tek çare buydu. Şevket Süreyya Aydemir'in de deyimiyle o tek adam olacaktı. Birçok kişi bundan korktuysa da meclisin çoğunluğu bunu kabul etti. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık rütbesi verildi. Ve bütün ordu onun emrinde toplandı. İlk geniş çaplı bir analiz yapıldı. Kaç askerimiz vardı, kaç silahımız vardı, yiyecek durumu neydi, kaç günlük bir muharebeye dayanabilecektik, ne kadar topumuz, ne kadar askeri üniformamız vardı. Bütün raporları inceledikten sonra görüldü ki bu iş bir tek mecliste ya da kefen parasını dahi destek amacıyla Kuvayi Milliye'ye veren börekçizade Rıfat Efendilerle olmayacaktı. Savaşa katılan, katılmayan herkesin üzerine düşeni yapması lazımdı. Ordu fakirdi ve savaşın ne kadar süreceği de belli değildi. Bu yüzden artık din adamları askerlikten muaf olamazdı. Onlar da savaşacaktı. ...8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye kararı çıkarıldı. Bu karar tamamen Mustafa Kemal'in projesiydi. Karara göre halk elindeki silahları 3 gün içinde orduya teslim edecekti. Bundan sonra kenarda köşede, dağlarda elinde tüfekle gezmek diye bir şey yoktu. Devir, eşkıyalık devri değildi. Ailesini korumak, vatanını korumak isteyenler orduya katılacaktı. Ve her aile bir askeri giydirecek kadar bağışta bulunacaktı. Elinde çorap, pantolon, kumaş ne varsa belli bir ölçüye kadar devlete verecekti. Her evdeki yiyecek ve giyeceğin %40'ına sonradan ödenmek şartıyla el konuldu. Zaten savaşı kazandığımız takdirde herkes verdiği kadarını ve daha fazlasını alacaktı. Ama savaşı kazanamazsak herkes her şeyini kaybedecekti. Başka kurtuluş çareleri aramaya gerek yoktu. Zaman tükenmişti. Ya varımızı yolumuzu ortaya koyacak ya da her halükarda yok olacaktık. Halkın binek hayvanlarının ve taşıtlarının %20'si toplandı. Bütün demirci, marangoz, terzi ve nalbantlar orduya katıldı. Hazırlıklar son hızla devam etti. Bir aydan bile kısa bir süre içerisinde ordu ciddi anlamda güç kazandı. Üstelik Mustafa Kemal hazırlıklarına çok öncesinden başlamıştı. Yani her şey bu kadardan ibaret değildi. Örneğin Eskişehir Kütahya mağlubiyetinde bölgeyi korumaya çalışıp daha da fazla zayiat vermektense geri çekilmeyi öneren kişi Mustafa Kemal'di. Daha o zamandan bir yıllık bir plan yapmıştı. Bütün birlikler dağılırken ve Yunan ordusu ilerlemeye devam ederken, herkes karamsarlığa kapılmışken, İsmet Paşa dahi her şey bitti, yolun sonuna geldik diyerek çadırına kapanmışken, Fevzi Çakmak'ın dahi aklına bir çözüm yolu gelmiyorken Mustafa Kemal içeri girmişti. Haritaları açmıştı, raporları dinlemişti ve aklına bir şey gelmişti. Şu anda bırakın kazanmayı, korumamız bile mümkün olmayan bir cepheyi savunarak askerlerimizi ziyan etmenin mantığı nedir? Neden cephane ve asker sayısı bakımından bizden üstün bir düşmanla sürekli cephe savaşı yapalım ki? Bu savaşı kaybedersek düşman bütün ülkeyi ele geçirecek. Ama şu an burayı terk edersek düşman sadece birkaç şehri alabilir. Biz de daha güçlü savunma yapabilmek için hazırlanacak vakti buluruz. Orduyu daha iyi kontrol edebileceğimiz Sakarya bölgesine kadar geri çekilmeliyiz. Diğer bir ifadeyle bizler kendi vatanımızda güvenli bir şekilde geri çekiliyorken, düşman karşı bir ülkede ilerlemek, beslenmek, 100 kilometre boyunca karargahlar kurmak ve yerleşmek zorundaydı. Bu esnada elbette yöre halkı bin bir türlü problem yaşayacaktı. Ama başka bir çare yoktu. Nitekim öyle de oldu. Bizim askerimiz morali bozuk bir şekilde geriye doğru çekiliyorken, düşman ordusu her yeri yaktı ve yıktı. Ama bu bize toparlanacak vakti verdi. Ne var ki geçen süre içerisinde Yunanlılar da ciddi anlamda bir savunma hattı kurmuşlardı. Mustafa Kemal de bunun bilincindeydi. En ufak bir hata mutlak mağlubiyet demektir. Bu yüzden de düşmanı daha avantajlı olduğumuz bir meydan muharebesine çekmeye çalışıyorduk. Normalde dönemin savaş bilgilerine göre meydan muharebeleri şöyle olur. Birçok birlik yan yana dizilir ve düşman birlikleriyle karşı karşıya gelir. Normalde bizim 10 taburumuz varsa ve 5 taburumuz erimeye başlamışsa 4. ve 6. taburlarımız 5. taburun yanına gelir ve düzenli bir şekilde geri çekilmeye başlarız. Düşman da aynı şekilde kendi ezildiği bölgeleri geri çeker ve tıpkı iki elin parmaklarının birbirine girmesi gibi ordular birbirlerine girerler. Böyle olunca düşman bizim çekildiğimiz bölgeyi, biz de düşmanın çekildiği bölgeyi ele geçirmiş oluruz. Ve her gün harbin durumuna göre sürekli birlik kaydırmamız gerekir. Buna hattı müdafaa taktiği denilmektedir. En çok bölgeyi elinde tutan taraf baskın taraf olacağı için savaşı kazanır. Fakat böyle bir savaşı kazanamayacağımız açıktı. Çünkü düşman bizden çok daha üstün durumdaydı. Mustafa Kemal ise başka bir taktik düşündü. 22 gün 22 gece sürecek bir savaş taktiği. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmayacaktır. Bunun için küçük büyük her bir birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her bir birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam edecektir. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmayacaktır. Her birlik bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Yani kimse yanındaki birliklerden etkilenmeyecek ve son nefesine kadar bulunduğu mevziyi korumaya çalışacaktır. Geri çekilmek yasaktı. Mustafa Kemal'in planına göre düşman bizi geri çekilmediğimiz için ya destek birliği getireceğimizi ya da onu oyaladığımızı düşünecekti. Düşman ezmesi gereken hiçbir bölgede galibiyet alamadığını ve Türk ordusunun geri çekilmediğini görünce bunun bir tuzak olduğunu düşünecekti. Öyle de oldu. Düşman çekilmemiz gerekiyorken neden hala bölgeyi muhafaza ettiğimizi anlayamadı. Nihayetinde düşman yeni bir taktik kurgulamak amacıyla ordu kaydırmaya karar verdi. Düşmanın ordu kaydırdığını gören İsmet Paşa ve diğerleri nihayet iyi bir mevziye kurulduk. Burada kalalım derken Mustafa Kemal taarruz emri verdi. Savaş 22 gün 22 gece sürdü. Hiç duraksamadan, dinlenmeden ölenlerin yerini doldurarak sürekli savaştık. Ve Sakarya Savaşı'nı kazandık. Yunan orduları Eskişehir'e, Afyon hattının gerisine kadar çekilmek zorunda kaldı. Sakarya'da savaşan herkes çocukları için, geleceği için, vatanı için canını hiçe saydı. Subayların 1/3'ü şehit oldu. Ordununsa 46%'sı kaçtı. Fakat kaçtıkları için kimseyi suçlayamayız. Ne kadar hayal etmeye çalışırsanız çalışın, kavurucu bir sıcakta, et kokusu içinde, sineklerin arasında uyku uyumadan günlerce mücadele etmek ve yanındaki herkesin şehit olduğunu görmek ve buna rağmen savaşmaya devam etmek insani sınırları aşan bir durumdur. Türk ordusu orada binlerce yıl sonra bile hatırlanacak bir tarih yazdı. Ama maalesef bu bile yeterli olmayacaktı. İstiklal için son bir defa daha taarruza kalkmak gerekiyordu. Ama buna daha bir yıl vardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra herkes işte fırsat, şimdi saldıralım derken Mustafa Kemal beklemek zorundaydı. Çünkü yeterli bir kuvvetimiz yoktu. Ordunun yarısını kaybetmiştik. Hazırlık yapılması lazımdı. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra meclis tarafından mareşal rütbesine getirildi ve gazi unvanını aldı. Ama meclis yine de problemliydi. Halen daha iddiaçılardan medet umanlar vardı. Enver Paşa da bir fırsatını kollayıp Anadolu'ya girmeye çalışıyordu. Meclisin neredeyse yarısı Mustafa Kemal'i kendini beğenmiş bir adam olarak görüyordu. Onu destekleyenler bu işi yapsa yapsa Mustafa Kemal Paşa yapar derken, onu desteklemeyenlerse biz bu adamı bir başkumandan yapalım da başaramazsa idam eder kurtulmuş oluruz diye düşünüyorlardı. Böylece Mustafa Kemal'in başkumandanlığı 5 Kasım 1921'de uzatıldı. Bir yıl boyunca küçük çaplı çarpışmalar yapıldı ve Yunan ordusu artık var gücüyle saldıracak kadar hazırlanmıştı. Her ne kadar bu savaşı 5 günde kazanırız diye düşünüyorlarsa da neredeyse 5 ay yetecek kadar erzak ve cephane getirmişlerdi. Geçen bir yıl boyunca artık savaşla uğraşmaktansa meclisteki problemlerle uğraşmak zorunda kalan Mustafa Kemal kendini başkalarına ispatlamaktan bıkmıştı. Yunan orduları tam takır hazırdı ve ne zaman saldıracakları belli değildi. Bizimse tıpkı Sakarya'da olduğu gibi beklenmeyen bir şey yapmamız gerekiyordu. Mustafa Kemal hayatı boyunca binlerce kitap okumuş, hatta askeri kitaplar tercüme etmiş, savaş sanatını yalayıp yutmuştu. Ve geçen süre zarfında Yunan komutanlarıyla alakalı araştırmalar yapmış, hareketlerini incelemişti. Tabiri caizse akıllarını okumaya çalışmıştı. Yunanlıların savunma hattının en güçlü olduğu bölge Afyon bölgesiydi. O bölge Yunan orduları komutanı General Trikopis'in bulunduğu bölgeydi. Öyle ki İngiliz Mareşali Townsend, Türkler bu hattı 6 ayda geçerlerse 6 günde geçmiş gibi sayılmalıdır dedi. Atatürk, Yunanlılar buraları o kadar güzel tahkim etmişler ki belli ki burayı genel karargahları yapmak niyetindeler. Eğer burayı vurursak Yunanlılar dağılacaktır diye düşündü. Fakat düşmanı en güçlü olduğu yerden vurmak için bizim de bütün gücümüzü oraya vermemiz gerekecekti. Bu yüzden bunu düşmana sezdirmeden yapmamız lazımdı. Ordularımız gece vakti gizlice kaydırılacak, düşmanı çevreleyecek ve emir geldiğinde ablukaya alacaktı. Ve 25 Ağustos gecesinde 5 süvari kol ordusu emredildiği gibi araziye sızmaya başladı. Yabancı medyaya göre Mustafa Kemal başkumandanlığa getirilmiş fakat eli kolu bağlı olan hiçbir şey yapmayan bir adam gibi görünüyordu. Çünkü henüz ciddi bir saldırı yapmamıştı. Mecliste de sürekli eleştiriliyordu. Hatta belki de kimsenin eleştirilmediği kadar sert bir şekilde eleştiriliyordu. Mustafa Kemal sahte bir çay partisi düzenledi. Gazetelerde Ankara'da verilecek olan bir çay partisine katılacağını ve bütün üst düzeydekilerin de davetli olduğunu duyurdu. Tam da hiçbir şey yapamayan bir başkomutan gibi. Lakin herkes çay partisini beklerken Mustafa Kemal gizlice yola çıktı ve savaşmaya gitti. Yolculuk esnasında Anadolu'daki bütün telgraf hatlarını kestirdi ve sanki kendisine karşı bir isyan çıkarılmış, darbe yapılmış gibi haberler çıkarttı. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e darbe yapıldığını zannederken hiçbir telgrafhaneyle de

etmişti. Türk ordusu Mustafa Kemal'in emriyle gece vakti birlik kaydırmaya başlamıştı ve farkında olmadan taarruza hazır hale gelmişti. Mustafa Kemal savaşı bizzat yönetti. İşini şansa bırakmadı. Bütün birlikleri, bütün haritayı an be an takip ediyordu. Tıpkı bir satranç tahtasına hükmeder gibi bütün bölgeye hakimdi. Yaverine şöyle demişti: 15 gün sonra İzmir'deyiz çocuk, bunu unutma. Son derece hazırlıklı olan Yunanlılar son derece hazırlıksız yakalanmışlardı. Son derece hazırlıksız olan Türk ordusuysa farkında bile olmadan son derece hazırlanmıştı. 26 Ağustos 1921 sabahında saat 5.30'da top ateşi açıldı. Dağınıkmış gibi görünen Türk orduları bir anda düzenli bir ordu halini aldı. Yunan ordusuysa tam tersine dağılmaya başlamıştı. Sabah 7'ye karşı Yunan orduları tamamen bertaraf edildi. 30 Ağustos günü başkomutanlık meydan muharebesi yaşandı. Ki bu muharebe Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinmektedir. Bu muharebelerde başkomutan Trikopis ile başkomutan Mustafa Kemal'in askeri yetenekleri yarışmıştır. Bu muharebelerde Türk tarafı Kütahya'yı ele geçirmiş ve Yunanlıların en güçlü tümenleri olan 4. ve 12. tümeni tamamen yok etmiştir. General Trikopis ise zar zor kaçmayı başarmıştır. Bu meşhur bir andı. Çünkü o akşam Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verecekti. Meydan savaşından sonra çevreyi gezen Mustafa Kemal, düşmanın ağır mağlubiyetini, savaş alanında bıraktığı silah, cephane ve ölü askerleri gördüğünde çok duygulanmış ve şunları söylemişti: "Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz burada vatanımızı savunuyoruz. Sorumluluk bize ait değildir." Türk orduları İzmir'e doğru ilerlemeye başladı. Kazanma şansı bile görülmeyen bu savaş, Mustafa Kemal'in dehası ve Türk halkının gayreti sayesinde zaferle sonuçlandı. Bir Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de ise Eskişehir geri alındı ve başkomutan Trikopis ele geçirildi. 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de de Manisa geri alındı. Ve 9 Eylül'de İzmir'e girildi. Yunan ordusu bu savaşta 100 binden fazla zayiat verdi. Mustafa Kemal İzmir'e girerken yaveri Salih Bozok'a "Kaç gün oldu?" diye sordu. Salih, "14 paşam," dedi. "Tüh, 15 demiştik, bir günde kaçırdık öyleyse." Fakat kaçabilen Yunan askerleri kaçarken yine her yeri yakıp yıkmışlardı. Diğer bir ifadeyle İzmir'i alırken görünen manzara öyle güllük gülistanlık değildi. İzmir adeta alev alev yanan bir şehirdi ve Yunanlar kaçacak yerleri kalmayınca denize atlayıp yüzmek zorunda kalmışlardı. Yunan komutanları konakların girişine yerlere Türk bayrağı sermiş ve üzerine basıp eğlenmişlerdi, tükürmüşlerdi. Ama Mustafa Kemal ezici bir zaferle kovaladığı Yunanlıların bayrağına aynı saygısızlığı yapmamıştı. Aynı şey kendisinden istendiğinde, "Her bayrak kutsaldır, hiçbir milletin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır," demişti. Evet, bariz bir şekilde düşmanımız olanlara karşı galip gelmiştik ama şimdi sıra içimizdeki hainleri temizlemekteydi. İngiliz niyetine katılan, Kuvayi Milliyeci öldürmenin helal olduğunu söyleyen, Mustafa Kemal ve diğer Kuvayi Milliyeciler hakkında idam fermanları çıkaran ve Türk ordusuyla alakalı hayati istihbaratları düşmana bildiren, koltuk sevdası yüzünden ülkeyi satanlara karşı galip gelmek zorundaydı. Böylece önce Lozan Antlaşması imzalanacak, devamında da kuklalık seviyesine düşmüş olan padişahlık makamıyla bu saatten sonra sembolik olmaktan başka bir işe yaramayan halifelik makamı kaldırılacaktı. Türk ordusu kendi iradesini savaşarak baş kaldırarak kanıtlamıştı. Kendi geleceğini de

0: kendi belirleyecekti. Sırada çağdaşlaşma hareketleri, inkılaplar, devrimler ve yenilikler vardı. ...30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Milli Mücadele ve Büyük Taarruz belgeseli sona erdi.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacı Noparası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4000 açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kupras stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Ordu ve Giresun şelveleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğusuyla Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Bitlis ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu, Tokat, Van, Muş ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Ne zaman ve nerede bir felaketle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, ülkemizin neresinde bir acı varsa Türk Kızılayı hemen orada. Türk Kızılayı'na ve Türkiye'ye destek olalım.
1: 2868'le
2: bir yardım, bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.
3: Sağlıklı bebekler için el ele.
4: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
5: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Sevgili hocam.
5: Bu arada hazırlıklarınız var galiba radyoda. Kolaylıklar diliyorum ve başarılar diliyorum yeni döneminiz için.
4: Çok teşekkür ederim. Radyoda ciddi bir köklü değişiklik yapıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel bir şekilde sesimizi sağlıklı bir şekilde dinleyenlerimiz dinleyebilecekler. Çok gerçekten büyük emekler veriyoruz. Eminim ki sonuçları güzel olacak.
5: Size emeği geçen bütün arkadaşlara çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel bir ekip çalışması olduğu için.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ve bu arada bize de zaman ayırdığınız için bu yoğunlukta.
4: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Mecburen programlarımız devam ediyor. Dolayısıyla birçok dış yapımcımız tatile girdiler. Biraz zorunlu olduğu için tatile girdi. Bir kısmı da 1 Temmuz 30 Eylül arasında normalde yaz tatil dönemine giriyor programlar. O süreçte isteyenler tekrar yapıyor, isteyenler de tekrar yeni baştan, yeni yayın döneminde yeni programlarla karşınızda oluyorlar. Ama biz hiçbir zaman yıllardır ara vermedik ve programımıza kesintisiz devam etmeye çalışıyoruz. Evet sevgili hocam, geçen haftaki programımızda çocuklarımızın kişisel bakımlarından bahsetmiştik. Şimdi yaz tatili de yavaş yavaş yarıyı geçti. Yani dolayısıyla okullar açılmasına da yaklaşıyoruz. Bir ay, bir buçuk ay kadar kalmadı diyebilirim. Onun için de çocuklarımızın okula hazırlanması açısından neler yapabiliriz? Okula hazırlamak için işte ne gibi şeyler yapabiliriz? Çocuklarımızın kontrolleri, sağlık kontrolünden geçirilmesi ya da başka türlü çocuklarımızı okula hazırlamak için neler tavsiye ediyorsunuz anne babalara?
5: Emine amcığım, bu tıpkı sizin yaz döneminde radyoyu yenilememiz gibi biz de çocuklarımızı yenileyelim istiyoruz. O nedenle kendi bakımlarını kendileri yapsınlar. Yani kendi kendilerini beslesinler. Kendi kendilerini tuvalete gitsinler. Tuvaleti temizlesinler. Ellerini yıkasınlar. Yataklarını, odalarını toplasınlar. Kitaplarını okusunlar hem ailece hem çocuklarımız kendi kendilerine ve yavaş yavaş çocuklarımızın yaşına bağlı olarak kendi ödevlerini yapma alışkanlığı kazansınlar gibi ve birbirlerine, büyüklerine, ailelerine, arkadaşlarına yardımcı olmayı öğrensinler gibi öz bakım ve çevre dostu olmaları konusunda geçen programlarımızda konuşmuştuk. Ama dediğiniz gibi bu sadece bir dönemlik bir şey değil, yani sadece yaz tatili için değil. Ama yaz tatilinde tekrar tekrar yapıldığı zaman çocuklarımızın bunu alışkanlık edinmesi açısından çok kıymetli. O nedenle bunlara devam edilmesini rica ediyoruz. Yani öz bakım konusunda hem kendilerine hem çevrelerine hem evlerine temiz tutmaları ve kendi ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları, yani yarın öbür gün büyüdüklerinde onurlu ve ahlaklı bir şekilde tıpkı anneleri babaları gibi dimdik ayakta durmaları için ve ekmeklerini taştan çıkarmaları için çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyoruz. Ama tabii ki bu arada çocuklarımızın okul hazırlığı içinde bazı şeyleri de önemsiyoruz. Ne gibi? Bir çocuğun okul başarısı çok önemli. Madem ki okula gidiyor, okul başarısı çok önemli. Okul başarısını etkileyen, daha önceden bizi izleyen ailelerimiz gayet iyi biliyorlardır. En önemli şey bir kahvaltı alışkanlığı. Bir diğeri de akşam erken yatma alışkanlığı. Onun için çocuklarımızın yaz tatillerinde bile bu alışkanlıklarını sürdürmelerini istiyoruz. Yani ben canım istediği zaman yatarım, canım istediği zaman kalkarım gibi bir serbestlik içinde olmalarını istemiyoruz. Tabii ki esnek olunabilir ama tamamen uyku saatlerinin değişmesini istemiyoruz. Bununla ilgili de son bir ay içinde bir yazı okudum. Bir makale, tıbbi makale. Onda çocuklarımızın, özellikle delikanlılık, genç kızlık yaşındaki çocuklarımızın uyku problemlerinin gelecekteki kişiliklerini ve davranışlarını ve aynı zamanda başarılarını etkilediği ve maalesef bunu olumsuz yönde etkilediği. Yani çocuğumuz sağlıklı uyuyorsa beyni daha iyi gelişiyor, ruh sağlığı daha iyi oluyor ve hem kendisi hem ailesi hem de çevresi için çok daha güvenilir ve sağlıklı bir insan olarak topluma karışıyor. Onun için sevgili ailelerimiz, lütfen çocuklarımızın uyku saatlerine çok özen gösterelim. Ve sabah kahvaltı yapma alışkanlıkları da çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü sabah kahvaltı yapan ve erken yatıp erken kalkan çocuklarımızın bir okulda ve okul zamanında da arkadaş ilişkileri çok daha iyi oluyor. İkincisi, öğretmenleriyle ilişkileri çok daha iyi oluyor. Yani erken yatan ve iyi uyuyan çocuklarımızla kahvaltı yapan çocuklarımızın öğretmen-öğrenci ilişkilerinin çok daha iyi olduğu bildiriliyor. Aynı zamanda çocuklarımız öğretmenlerin anlattığını daha iyi dinleyerek daha çabuk öğrendikleri için okul başarıları artıyor. O nedenle kahvaltı yapmak, erken yatma alışkanlığını mutlaka yaz tatilinde de sürdürülmesini çok arzu ediyoruz ve öneriyoruz ki çocuklarımız hem kendileriyle hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle ve hiç kuşkusuz ki aile içinde uyumlu ve zamanını iyi kullanan, kendine de zaman ayırabilen ve onu ailesiyle paylaşarak geleceğe umutla bakan, ayakları üstüne durabilen gençler olsunlar diye. Onun için bu uyku alışkanlığını ve kahvaltı alışkanlığını yaz tatilinde çocuklarımıza mutlaka kazandıralım sevgili aileler. Yaz tatilinde gözden geçirmemiz gerekenlerden bir tanesi, çocuklarımızın eğer varsa daha önceden sağlıkla ilgili, mesela bu bir geçirilmiş idrar yolu iltihabı veya bir böbrek hastalığı veya bir tansiyon problemi, bir kalple ilgili takip edilmesi gereken durumlar varsa mutlaka bunların kontrolleri de yapılsın ki çocuklarımız okula sağlıklı başlayabilsinler ve okuldan gereksiz izin alma durumu kalmasın. Ayrıca çocuklarımızın görmelerinin tam olduğuna emin olmak istiyoruz. Eğer daha önceden hiç göz muayenesi yapılmadıysa mutlaka okula başlamadan önce çocuklarımızın göz muayenesi olmasına yarar var. Eğer doktor gözlük öneriyorsa bir an önce gözlüğü kullanmaya başlaması da çok yararlı. Çünkü gözlüğe bir uyum dönemi gerekli olacak ve bu uyum dönemini tatilde çözümlüyor olması okul başarısına da katkı sağlayacaktır. Yani okula çocuğumuz görmesi tam olarak gitsin istiyoruz. Eğer daha önceden görme problemi bilmiyorsa o zaman gene de göz muayenesine gitmesinde yarar var. Çünkü derecesi ilerlemiş olabilir veya gerilemiş olabilir. Yani yeni bir gözlük alması gerekli olabilir. Onun için de mutlaka kontrol edilmesi lazım. Ayrıca çocuklarımızın işitme muayenesi olması da çok kıymetli. Çünkü çocuklarımızın okul başarısında görme ve işitmenin yeri inkar edilemez. İyi işitemeyen bir çocuk işitemediği için öğrenmesi zayıflayacaktır. Dolayısıyla sanki öğrenmiyormuş gibi görünse de aslında işitemediği için anlayamıyordur. Onun için çocuğumuzun anlayamamasının sebebi olarak işitme ise mutlaka gerekiyorsa işitme cihazı kullanması ve bu işitme cihazına da yine yaz tatili döneminde alışması için bir an evvel kontrole gitmesi ve işitme cihazını temin edilmesi ve onu kullanmaya başlaması yerinde olacaktır. Okula başladığında çocuğumuzun görmesi tam olsun, işitmesi tam olsun. Görme muayenesinde renk muayenesi de çok önemli. Çünkü mesela bazı sınavlar var ki mesela kırmızıları boyayın, yeşilleri işaretleyin gibi sorular çıkabilir. Hem ki çocuğumuz kırmızı ve yeşil ayırımı yoksa renk körlüğü dediğimiz bir durum nedeniyle o zaman bunun gene okuldan önce bilgilendirilmesi, yani çocuğumuz görme muayenesine gittiğinde renk görmesinin olup olmadığını bilmek çok önemli. Renk körlüğü varsa o zaman okula bu konuda bilgi vermek çok önemli. Çünkü renk körlüğü olan çocuklarımızın özel sınavlar yapılıyor. Yani onun ayırt edebileceği şekilde sınav kağıtları düzenleniyor. Onun için çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim amacımız olduğu için mutlaka görmesi, işitmesi, çocuklarımızın kontrol edilip normale döndüğünden emin olarak okula başlaması, onun okul başarısını ve hiç kuşkusuz ki öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ilişkisini düzeltecektir ve güzelleştirecektir. Bunlara çok önem vererek göndermemiz lazım. Demin söylediğimiz gibi eğer çocuğumuzun kalp problemi, akciğer hastalıkları, alerjisi veya idrar yollarıyla, böbrekleriyle ilgili tansiyon gibi problemleri varsa daha önceden bilinen ve izlenen onların kontrollerini de yaptırıp çocuklarımızın sağlığından emin olarak okula, öğretmenlerine emanet etmemiz sağlıklı ve güvenilir olacaktır. Hem kendileri açısından hem bizim için hem de okul ve öğretmenleri, okul yönetimi açısından. Arkadaşlarıyla ilişkileri de çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklarını kavuştukları için. Yine çocuklarımızın eksik aşıları varsa mutlaka o aşıları tamamlamak da çok çok kıymetli.
4: Evet sevgili hocam, en önemli şeylerden bir tanesi de benim düşündüğüm, şimdi siz sağlık açısından konuşurken aklıma geldi. Çocuklarımızın uyku saatlerinin düzenlenmesi ve sabah bir hafta önceden, okul açılmadan önce çocuklarımızı okul saatlerinde kaldırarak onlara kahvaltı alışkanlığı kazandırmak, onların kendi hazırlıklarını, okula hazırlıklarını kendileri yapmalarına yardım etmek, onları planlı bir hayata alıştırmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Çünkü planlı yapılan her şey, zamanında yapılan her şey de başarı getirir insanda. Stres olmaz, kendisinden emin olur çocuk. Derslerini, çantasını akşamdan hazırlayıp sabah erkenden zamanında kalkıp zamanında kahvaltısını yaparsa dolayısıyla ne servise gecikir, ne okulla ilgili bir işte acaba eksik mi aldım, defterimi eksik mi aldım, kalemim eksik miydi, kitabım eksik miydi şeyinden, stresinden uzak olmuş olur. İlk önce bence anne babaların bir hafta öncesinde bir alıştırma yapmaları gerekir çocuklarıyla birlikte. Yani erken kalkmaları, kahvaltı yapmaları, okul çantalarının hazırlanması, kitaplarının, defterlerinin kontrol edilmesi, akşamdan her şeyin hazırlanması, hatta sabah giyecek kıyafetlere, ayakkabıya kadar hepsinin hazır olması gerekir diye düşünüyorum.
5: Çok haklısın. Siz zaten öyle düşündüğünüz için şimdiden radyo programlarınızı kışa hazırlık yapmak için radyo evini düzenliyorsunuz. Ellerinize sağlık, ne mutlu. Bu bizim kültürümüz aslında Emine Hanımcığım. Çok haklısınız ve iyi ki gündeme getirdiniz. Bizim milletimiz öyle değil mi? Yazdan kışın sebzesini biriktirir. Kışın meyvesini hazırlar. Tarhanasını, bulgurunu, eriştesini hazırlar ki kışa çocuklarıyla beraber ağız tadıyla yesinler diye. Onun için bu alışkanlıkları, dediğiniz gibi erken yatma, erken kalkma, kahvaltı yapma, kendi bakımını, öz bakımını yapma, kitaplarını hazırlama, çantasını hazırlama gibi alışkanlıkları da çocuklarımıza tıpkı bizim yaz hazırlıklarında kışa depolama yaptığımız gibi çocuklarımızın da kendileriyle ilgili olan görevleri yerine getirmeyi öğrenmeleri gerekiyor.
4: Bir de sevgili hocam, çocuklarımızla birlikte alışveriş yapmamız gerekiyor. Biraz da aile bütçesini yaparken siz her zaman dersiniz, yani çocuklar küçük de olsa mutlaka bilgilendirin. Evden çıkarken bilgi verin. Ne zaman geleceğiniz konusunda bilgilendirin ki çocuk strese girmesin diye. Çocuklarımızın aile bütçesini de öğrenmesi, kendi bütçelerini ayarlaması açısından da çocuklarla birlikte alışveriş yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten de bu tür özellikle çocukluk yaşta edinilen alışkanlıklar bir ömür boyu sürer. Hatta halk arasında derler ya, ağaç yaşken eğilir.
5: Doğru.
4: Onun için çocuklarımızın hayatta ve özellikle başarılı olmasını istiyorsak, kendi ekonomisinin hesabını kendisi yapmasını istiyorsak, kendi hesabının kendi belirleyip sıkıntıya düşmemesini istiyorsak, alışverişi de birlikte yapıp çocuğumuzun ne kadar harcandığını, ne kadar mal olduğunu aslında ona da anlatmak gerekiyor. Çünkü alınan kıyafetlerin, kitapların, defterlerin, yani kendisi için yapılmış olan harcamaların kıymetini bilmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum.
5: Çok haklısınız. Çünkü hatta belki aile bütçesini daha kalem kalem yazarak belirtmekte yarar var. İşte bizim aylık su giderimiz bu kadar, elektrik bu kadar, yakıt giderimiz bu kadar. Size şu kadar harçlık verebiliriz. Çünkü ev içinde kaç çocuk varsa ve onların eşit hakları var. Kitap masrafınız şu kadar olabilir veya şu tür, siz ne düşünüyorsunuz diye onların da fikirlerini alarak gitmekte yarar var. Çünkü eğer çocuklarımızın onayını alıyorsak işler çok daha kolay gidiyor. Öbür türlü çocuklar kendilerine dayatılmış gibi hissedip haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Halbuki hiçbir aile çocuklar arasında haksızlık yapmaz. Aynı zamanda onlara en iyi vermek için de üç iş yapan aileler biliyorum ben, anneler, babalar. Onlar sizin gibi kocaman yürekli güzel insanlar, sevgili aileler. Sizsiniz o. Onun için çocuklarımızın ailenin koşullarını bilmesi çok önemli. Benim hiç unutamadığım bir anım var. Bir aile çocuğu bir şeyler istiyor ama biraz bütçeyi aşan bir istek ve tabii ki çocuğun isteği kabul edilmiyor. Ondan sonra bir yakınlarına dert yanıyor. Şu şöyle, şunu isterim de bana almadılar diye. Ondan sonra neden istiyorsun bunu diye soruyor yakınları. Çünkü okula giderken zor oluyor onunla.

0: gayet iyi bir şey, iş adamı olarak çocuklarına benzer şeyleri öğütüyor. Yani dediğiniz gibi bunlar çocuklukta ailenin bütçesinin de kısıtlı olduğunu, yani hiç kimsenin sınırsız bir bütçesi yok. Dünyanın en zengin insanı bile düşünerek harcama yapmak durumunda ki çocuklarına, torunlarına ve işine ayıracağı dilimi kontrol etmesi açısından. Ve eğer yarın öbür gün çocuklarımız da iş adamı olmasını istiyorsa, o zaman bütçeyi de onların da sözü olduğunu bilmemiz ve onları da olaya katmamız çok sağlıklı ve güvenilir olanı.
1: Sevgili hocam, ben kendimin uyguladığı bir aile içindeki bütçe ve bilançodan bahsetmek istiyorum. Kardeşlerimle birlikte ilk işe girdiğim dönemlerde kendi ailemizin birlikte şeyini yapardık, bütçesini yapardık. Ben elime bir ajandam vardı. Her ay için gelirler, giderler tablosu hazırlar. İşte gelirler nedir? İşte bu kadar. Giderler nedir? Önce ev kirası, sonra faturalar, sonra diğer giderler. Ondan sonra da aylık harcamamız gereken, kişisel harcamamız gereken miktarı koyardım. Ondan sonra derdim ki acil olan ihtiyaçlarımız hangisi? Öncelikle onları alalım. Sonra dediğiniz gibi özel ihtiyaçlara bakalım. O şekilde ve sıraya koyuyorduk hepsini.
0: Çok önemli. Çünkü çok aileden duyduğumuz, pek çok aileden duyduğumuz, çocuklarımızın tabii ki dünya çok büyüdü. Daha doğrusu ulaşım imkanları çoğaldı. Ve dolayısıyla dünyadaki her gelişmeden çocuklarımızın haberi oluyor ve aile bütçesini düşünmeden bazı istekleri oluyor. Üzülmeye gerek yok sevgili ailelerimiz. Hepimizin belli bir gücümüz var, alabileceklerimiz var, alamayacaklarımız var. Biz öncelikle şuna karar vermeliyiz. Biz ne yapmak istiyoruz? Çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu olmasını istiyoruz. Temel amacımız bu. Sağlıklı ve mutlu olmak için de tabii ki para gerekli. Ama o parayı iyi kullandığımız koşullarda, iyi amaçlarla kullandığımız koşullarda para gerekli. Onun dışında har olup harman savurduğumuz zaman paranın hiçbir anlamı yok. Çünkü o bazen tehlikeli olabiliyor. Onun için çocuklarımıza bunu açıkça söylemekte yarar var. Sizin 3 iş yaptığınızı nasıl ben biliyorsam çocuğunuz da biliyor. Bundan rahatsızlık duyabilir. Rahatsız olduğunu size hissettirebilir. Ve siz de söylersiniz, evet ben de çok yoruluyorum 3 iş yaparken, ama bizim iyi bir hayat sürmemiz için sizin iyi beslenmeniz, sizin iyi okula gitmeniz, iyi kitaplar okumanız için işlere ihtiyacımız var dediğiniz zaman çocuğunuza değer verip onunla aile sorunlarınızı paylaşacağınız için kendisini büyümüş hissedecek. Ve o zaman belki o da size sakladığı bazı şeyleri, sizin yorulmanızdan duyduğu üzüntü gibi, o da size onları anlatmaya başlayacak. Onun için çocuklarımızla açık ve dürüst olmakta yarar var. Çünkü biz anne babalar olarak çocuklarımızın arkadaşı olamayız ama dostu oluruz. Ve bu dostluğu ömür boyu koruduğumuz zaman ancak görevimizi tam yerine getirmiş oluruz. Lütfen çocuklarınıza açıkça konuşun. Onlardan saklınız, gizliniz olmasın. Onlara ailenin durumları hakkında bilgi verin. Ne yapmak istiyorsunuz? İşte şu işe, yeni bir işe geçtiniz. O işte birazcık uyum dönemi yaşıyorsunuz gibi. Veyahut da bütçenizde bazı değişiklikler olacak gibi. Bütün bunları çocuklarımıza paylaştığımız zaman o kocaman yürekli çocukların sizin yanınızda olduğunu eminim siz çok daha mutlu olacaksınız. Ben hiç unutmuyorum, geçen birkaç ay önce bir iş sıkıntısı yaşayan bir babanın çocuğu oyuncaklarını götürüyor babasına. Diyor ki baba bunları satalım evimize para gelsin diye. Düşünebiliyor musunuz bir çocuğun, küçücük bir çocuğun oyuncaklarının satılmasını ailenin mutluluğu için, aileye para gelir olsun diye babasına teklifte bulunduğunu, bu sizin yetiştirdiğiniz kocaman yürekli güzel insanlar, anneler babalar olarak yetiştirdiğiniz kocaman güzel yürekli insan. Onun için çocuklarımızla daima dostça oturalım onlarla, dostça ve dürüstçe. Onların anlayacağı birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle onların kafasını karıştırmadan bu işin de üstesinden gelebileceğimizi, çünkü bizim iyi bir aile olduğumuzu söyleyerek devam edelim ve çocuklarımıza güzel şeyler konuşalım, güzel kitaplar okuyalım. Çok bunaldığımız zaman hadi gelin bir yürüyüşe gidelim, nefes alıp verelim diye. Yürümek çok güzel bir şey sevgili aileler, biliyor musunuz? Pek çok

0: besteci, pek çok yazar eserlerini çok uzun yürüyüşlerin sonunda yapmışlar. Onun için çocuklarınızla hem onların duygularını, düşüncelerini paylaşmanız, hem kendi iç sıkıntınızı feraha çıkartmanız açısından birbirinizle gönül bağları kurmamız için çok güzel bir yol. Uzun uzun yürüyüşler yapmak. Nereye istiyorsanız oraya yürüyün. Evinizin etrafında birkaç adım atın veyahut da biraz kırlarda dolaşın, ağaçları seyredin, böcekleri görün, güneşin doğuşunu, güneşin batışını seyredin. Güneş batarken, doğarken dilek tutun, onu hep beraber el ele verin, halka oluşturun, biz işte dileğimiz olsun diye. Göreceksiniz ki bunlar aileyi bütünleştirecek ve sizin bağlarınızı kuvvetlendirecek. Ve bu arada hiç kuşkusuz ki kitap okumaya devam edelim. Çünkü özellikle çocuklarımıza dakikada kaç kelime okuduklarını bilmemizde yarar var. Çünkü çocuğumuzun kitap okuma hızının artmasını istiyoruz önümüzdeki seneye hazırlık olması için. O nedenle bugünden itibaren acaba dakikada kaç kelime okuyorsun? Gel sayalım. Ondan sonra bir hafta sonra tekrar bakalım kaç kelime okuyorsun. Hadi okuduklarını bana anlat. Ve göreceksiniz ki bu ayın sonunda çocuklarımız çok daha güzel okuyor, akıcı okuyor ve çok daha iyi anlıyor ve anlatıyor olacak okuduklarını.
1: Sevgili hocam, bir de şöyle bir durum var. Ben çevremdeki yeğenlerimden karşılaştığım, arkadaşlarımın çocuklarından karşılaştığım durumlar var. Özellikle ilkokul sonrasında ortaokula başlayacak çocuklar, liseye başlayacak çocuklarda ya da anaokulundan ilkokula başlayacak çocuklarda ciddi bir okul korkusu oluyor. Yani arkadaşlarından ayrılmak.
0: Sosyal çevreleri değişiyor.
1: Evet, doğru. Sosyal çevreleri değişiminden dolayı çocuklarda ciddi bir endişe oluyor. Bu endişeleri de anne babaların görmeleri ve çocuklarına ciddi olarak yardım etmeleri gerekiyor. Kendileri eğer baş edemezlerse bence uzman kişilerden destek almaları gerekiyor. Tabii öncelikle çocukları ile konuşacaklar, aileler baktı ikna edemeyince profesyonel yardım almaları gerekiyor belki de. Çünkü çocuklarımız bizim yani bilmediğimiz farklı duygular yaşayabilirler. Özellikle ilkokuldan ortaokula geçen çocuklarda bu şeyler, psikolojik korkular oluşuyor. Çevremde ben de arkadaşların çocuklarından biliyorum. Şahit oluyorum zaman zaman. Gerçekten o çocukları ikna etmek biraz zor oluyor. Onun için anne babalara bu konuda ciddi işler düşüyor.
0: Çok çok kıymetli bu öneriniz. Çünkü çocuklarımıza şunu söylemekte de yarar var. Ben bir ev değişikliği mesela evimizi başka bir semte taşırken ben de çok heyecanlanıyorum. Acaba nasıl komşularla karşılaşacağız? Onlar eski komşularımız gibi olacak mı? Gibi. Ama dediğiniz gibi eğer bu biraz daha ciddi boyutlardaysa çocuğumuzun kaygıları, ki bunu nasıl anlarız? Uyku düzensizliği olur, beslenme bozuklukları olur, bu aşırı beslenme veya yemek yememe şeklinde olabilir. Kusmalar olabilir, sebepsiz kusmalar veyahut da işte kabızlıklar, altını ıslatmalar, kaka kaçırmalar gibi veyahut da kekeleme gibi bazı davranış bozuklukları olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka profesyonel yardım almakta yarar var.
1: Bir de sevgili hocam, çocuklarımızın okulda maruz kaldığı maalesef akran zorbalıkları var. Bunlardan çocuklarımızı korumak, çocuklarımızın kendilerini korumasını sağlamak açısından da çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor çocuklarımızın psikolojik sağlığı açısından. Hem fiziki hem psikolojik sağlığı açısından. Zaman zaman ekranlarda da görüyoruz. Radyolarda, televizyonlarda izliyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz. Ekran zorbalığından çocuklarımız öldürülüyor, sakat kalıyor, ciddi şekilde yararlanabiliyor. Psikolojik olarak çocuklar okuldan soğuyorlar, uzaklaşıyorlar. Bu konuda da anne babalara çok büyük bir iş düşüyor. Çocuklarını yakından takip etmeleri, özellikle küçük yaştaki çocuklar, ortaokul sıralarında bu çok daha fazla oluyor. Benim gözlemlediğim ilkokulda da var ama ortaokulda çok daha fazla akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Benim tahmin ettiğim çocukların ciddi blue çağına girmesi ve hem bedenen hem ruhen değişiklikler olmasıyla birlikte çocuklarda da bazı kendisini işte topluma kabul ettirmek, kendini ispat etmek, kendinin farkına varmak gibi bir takım değişimler sonucunda akranlarına karşı ciddi zorbalaşabiliyorlar. Biz bunu da gözlemliyoruz çevremizde.
0: Öyle durumlarda mutlaka öğretmenine başvurması gerektiğini çocuklarımıza söylemekte yarar var. Çünkü çocuklar kendileri başa çıkamayabilirler. Çocuklar eğer kendilerini köşeye kıstırılmış hissediyorlarsa mutlaka bağırmaları ve yardım istemeleri onların en doğal hakkı ve bizim de sorumluluklarımız arasında hem okulun hem de ailenin işbirliği içinde olması gerekiyor.
1: Evet sevgili hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir de şimdi ilk okula gidecek çocukların bir okul fobisi oluyor. Evden ayrılmak korkusu ve okulda nelerle karşılaşacağına dair endişeleri olduğu için çocuk okula gitmek istemiyor. Bu genellikle anaokulu ya da ilkokul sıralarında oluşuyor. Benim gözlemledim. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
0: Çok küçük oldukları için ailelerinden ayrılmak çok zor geliyor tabii. Bir dönem ağlıyorlar ama tabii bu ağlama eğer çok uzun sürüyorsa, o zaman yani çok uzun dedim mesela bir hafta ağlayabilir her bıraktığınız ama ondan sonra susabilir. Ama devamlı ağlıyorsa o zaman mutlaka büyük bir destek, gerçek bir profesyonelden destek almaları uygun. Çünkü daha önceden konuştuğumuz o öz bakımı konusunda ailelerden ricada bulunduğumuz konulara özen gösterin. Öz bakımını yapabilen çocuklarımızın okula uyumları çok daha kolay olur hiç kuşkusuz. Orada sadece uygun olmayan çevreyle, hoşlanmadıkları davranışlarla karşılaşabilirler. Çok küçük oldukları için bunu anlatamayabilirler. Onun için mutlaka yakından gözlemek ve güvendiğimiz ellere teslim etmek lazım çocuklarımızı. Yoksa çocuklar tehlikeye çok açık, kandırılmaya çok açık maalesef. Onun için onları emin ellerde bırakmamız lazım.
1: Evet sevgili hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım, ondan sonra programımızı sonlandıralım.
0: Sağlıklı, mutlu bir yaz diliyorum. Çocuklarımızın tadını bol bol çıkarın. Lütfen çocuklarımızla bol bol konuşun. Çocuklarımızla kitap okuyun sevgili aileler. Çocuklarımıza resim çizdirin. O çizdiği resmi anlattırın. Çünkü resim çocukları çok kendilerini anlatmaları için çok güzel bir neden. Kendi duygularını çok iyi anlatıyorlar. Doktorculuk oynayın, öğretmencilik oynayın. Onlarda da gene kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. O öğretmen olsun, doktor olsun, siz ona giden kişi olun. Ve böylece çocuğumuzu tanımak için çok güzel bir fırsat yaz tatili. Onların tadını çıkarın. Hani atalarımız demiş ya, dünya meyvesi. Bir de Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenleri anlatsın. Bizim bu programımız dinleyen sevgili aileler lütfen sevdikleriyle bu programı paylaşsınlar.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Anne babalara faydalı olur inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
0: Biz de bu yoğunlukta bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yine çocuklarımıza güzel konuşmayı öğretmek ve teşekkür etmeyi öğretmek dileğiyle de ailelerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere çocuklarımızın okula hazırlanması konusunda neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının, 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4000 açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kupras Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
3: Atatürk diyor ki, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-36, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17-27, Helsinki parçalı bulutlu 11-17, Kiev parçalı bulutlu 12-27, Kopenhag parçalı bulutlu 15-21, Londra parçalı bulutlu 15-22 derece, Moskova parçalı bulutlu 14-21, Paris parçalı bulutlu 17-23, Priştine az bulutlu ve açık 20-35, Roma parçalı bulutlu 23-33, Saraybosna parçalı bulutlu 21-33, Sofya parçalı bulutlu 15-32, Tiran az bulutlu ve açık 23-35, Varşova parçalı bulutlu 17-24 derece, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 20-30, Zürih parçalı bulutlu 13-25, Amman parçalı bulutlu 24-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-38, Bağdat az bulutlu ve açık 34-47, Bakü sağanak yağışlı 21-29, Bişkek parçalı bulutlu 17-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 31-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 35-44, Medine az bulutlu ve açık 32-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-43, Riyad az bulutlu ve açık 30-44, Şam az bulutlu ve açık 21-37, Tahran az bulutlu ve açık 25-37, Taşkent az bulutlu ve açık 23-37, Tiflis sağanak yağışlı 20-31, Tokyo parçalı bulutlu 22-27 derece, Cezayir parçalı bulutlu 23-33, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Melbourne parçalı bulutlu 7-18, Montreal parçalı bulutlu 13-25, New York parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 11-20, Washington parçalı bulutlu 22-29 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 14-28, Gümülcine parçalı bulutlu 20-32, Kırcahane parçalı bulutlu 15-31, Komrat parçalı bulutlu 13-28, Köstence parçalı bulutlu 19-29, Münih parçalı bulutlu 14-25, Podgorica parçalı bulutlu 24-41, Selanik parçalı bulutlu 21-32, Şumlu parçalı bulutlu 14-29, Taraglia parçalı bulutlu 14-28, Balkaneş parçalı bulutlu 17-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 22-33, Girne parçalı bulutlu 24-31, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Palat bana yardımcı olacak. Klasik Müzik Saati programında sizler için seçmiş olduğum ünlü operaların eserlerinden bölümler dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Dünya sahnelerinde sergilenen bu operaların aryalarıyla sizleri baş başa bırakacağım. Seslendiren sanatçıları da sizlerle paylaşmak istiyorum hemen yayınımızın başında. Bugünkü Klasik Müzik Saati programımızda operalardan aryaları seslendiren sanatçıları ve eserleri hemen anons etmek istiyorum. Kesintisiz bir yayın olsun. Yarım saatlik yayın içerisinde umarım sizler de seçtiğim eserlerden memnun kalırsınız. İlk olarak Luciano Pavarotti'nin sesinden Una Furtiva Lagrima. Bruno Nazaretti seslendirecek. Vide Cor Mua. Maria Callas'ın sesinden Madame Butterfly operasından bir aryayla programımız devam etsin. Un bel di Federmo. Lakma operasından Marianna Krebas ve Sabina de Ville seslendiriyor Tua de Fleur. Diğer eserimiz La Traviata operasından Diana d'Amours, Joano Diego ile seslendiriyor sevgili dinleyiciler Libiamo. Rigoletto operasından La Donna Mobile'da Luciano Pavarotti seslendirmiş sevgili dinleyiciler. Sihirli Flüt operasından sizlere bir aryayla programımızı devam ettirelim. Diana d'Amour, evet, Carmen operası, Haberena, seslendiren sanatçı Anna Caterina Antonocchi. Diğer bir eserimiz Turandot operası olacak sevgili dinleyiciler. Luciano Pavarotti seslendiriyor Nessun Dorma.

0: Sevgili dinleyiciler, Klasik Müzik Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programında Ali Yılmaz'la beraberdiniz. Kumanda masasında Cenk Palat bana yardımcı oldu. Dünyanın birçok sahnesinde sergilenen operalardan aryaları sizlerle buluşturdum. Sanatçılarımızın sesleriyle sevgili dinleyiciler. Bugünlük bu kadar diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum ifadelerini paylaştı. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Amerika ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve güvenlik petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Lagerdalsól Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT1 ve S-Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. 30 Ağustos bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adıdır. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
1: Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.
3: Nasıl olacak acaba?
4: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
3: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programımın konuğu sevgili dinleyiciler André Rieu olacak. Hollandalı kemancı, besteci, orkestra şefi ve Johann Strauss Orkestrası'nda kurucusu aynı zamanda. 1 Ekim 1949 yılında doğmuş sevgili dinleyiciler, sanatçı, besteci, orkestra şefi. Sizler için seçmiş olduğum programımdaki eserlere geçmeden Johann Strauss Orkestrası'yla dünyanın birçok ülkesinde konserler veren sanatçının bu güzel çalışmalarını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizleri André Rieu Orkestrası'nın seslendirici eserlerle baş başa bırakıyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Klasik Müzik Saati programımızın bana ayrılan süresi sona erdi Metrolojinin Sesi Radyosu'nda. Sizler için az önce Hollandalı sanatçı, kemancı, besteci, orkestra şefi, aynı zamanda Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu André Rieu'nun çalışmalarından bir bölüm dinlettim. Sanatçıyla ilgili keşke dünyada herkes birkaç saat durup bu müzikleri dinlese, hiçbir savaş, kötülük kapımızı çalmaz diye bir yorum yapılmış sevgili dinleyiciler. André Rieu'nun orkestrasıyla bu güzel sesleri, güzel müzikleri sizlerle paylaşma imkanı buldum. Yine sizlerle bir arada olmak umuduyla, hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Atatürk diyor ki, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddes hatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4000 açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kıpras Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktarıyoruz. Bugün Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı aktardık.
3: Atatürk diyor ki, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-36, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17-27, Helsinki parçalı bulutlu 11-17, Kiev parçalı bulutlu 12-27, Kopenhag parçalı bulutlu 15-21, Londra parçalı bulutlu 15-22 derece, Moskova parçalı bulutlu 14-21, Paris parçalı bulutlu 17-23, Priştine az bulutlu ve açık 20-35, Roma parçalı bulutlu 23-33, Saraybosna parçalı bulutlu 21-33, Sofya parçalı bulutlu 15-32, Tiran az bulutlu ve açık 23-35, Varşova parçalı bulutlu 17-24 derece, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 20-30, Zürih parçalı bulutlu 13-25, Amman parçalı bulutlu 24-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-38, Bağdat az bulutlu ve açık 34-47, Bakü sağanak yağışlı 21-29, Bişkek parçalı bulutlu 17-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 31-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 35-44, Medine az bulutlu ve açık 32-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-43, Riyad az bulutlu ve açık 30-44, Şam az bulutlu ve açık 21-37, Tahran az bulutlu ve açık 25-37, Taşkent az bulutlu ve açık 23-37, Tiflis sağanak yağışlı 20-31, Tokyo parçalı bulutlu 22-27 derece, Cezayir parçalı bulutlu 23-33, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Melbourne parçalı bulutlu 7-18, Montreal parçalı bulutlu 13-25, New York parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 11-20, Washington parçalı bulutlu 22-29 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 14-28, Gümülcine parçalı bulutlu 20-32, Kırcahane parçalı bulutlu 15-31, Komrat parçalı bulutlu 13-28, Köstence parçalı bulutlu 19-29, Münih parçalı bulutlu 14-25, Podgorica parçalı bulutlu 24-41, Selanik parçalı bulutlu 21-32, Şumlu parçalı bulutlu 14-29, Taraglia parçalı bulutlu 14-28, Balkaneş parçalı bulutlu 17-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 22-33, Girne parçalı bulutlu 24-31, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın. Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Güney Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini paylaştı. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Amerika ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve güvenlik petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Lagerdalsól Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve S-Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Rüzgar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Kahraman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacı Noparası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 30 Ağustos, vatanına, bayrağına ve mukaddes hatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının 1922'deki büyük taarruzda tescil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşam azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını daha hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla 3 pilot ilde olmak üzere ilk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatılacağını duyurdu. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4000 açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını pazartesi günü İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı. Ve son olarak spor. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi günü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kıpras Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-36, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17-27, Helsinki parçalı bulutlu 11-17, Kiev parçalı bulutlu 12-27, Kopenhag parçalı bulutlu 15-21, Londra parçalı bulutlu 15-22 derece, Moskova parçalı bulutlu 14-21, Paris parçalı bulutlu 17-23, Priştine az bulutlu ve açık 20-35, Roma parçalı bulutlu 23-33, Saraybosna parçalı bulutlu 21-33, Sofya parçalı bulutlu 15-32, Tiran az bulutlu ve açık 23-35, Varşova parçalı bulutlu 17-24 derece, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 20-30, Zürih parçalı bulutlu 13-25, Amman parçalı bulutlu 24-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-38, Bağdat az bulutlu ve açık 34-47, Bakü sağanak yağışlı 21-29, Bişkek parçalı bulutlu 17-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-37, Kerkük az bulutlu ve açık 31-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 35-44, Medine az bulutlu ve açık 32-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-43, Riyad az bulutlu ve açık 30-44, Şam az bulutlu ve açık 21-37, Tahran az bulutlu ve açık 25-37, Taşkent az bulutlu ve açık 23-37, Tiflis sağanak yağışlı 20-31, Tokyo parçalı bulutlu 22-27 derece, Cezayir parçalı bulutlu 23-33, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Melbourne parçalı bulutlu 7-18, Montreal parçalı bulutlu 13-25, New York parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 11-20, Washington parçalı bulutlu 22-29 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 14-28, Gümülcine parçalı bulutlu 20-32, Kırcaali parçalı bulutlu 15-31, Komrat parçalı bulutlu 13-28, Köstence parçalı bulutlu 19-29, Münih parçalı bulutlu 14-25, Podgorica parçalı bulutlu 24-41, Selanik parçalı bulutlu 21-32, Şumlu parçalı bulutlu 14-29, Taraklıya parçalı bulutlu 14-28, Balkaneş parçalı bulutlu 17-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 22-33, Girne parçalı bulutlu 24-31, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24, Çorum 14-27, Giresun 21-26, Gümüşhane 15-25, Ordu ve Rize 21-26, Samsun 21-28, Sinop 21-29, Tokat 17-26, Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-27, Ardahan 8-21, Bingöl 15-31, Bitlis 11-24, Elazığ 15-32, Erzincan 14-27, Erzurum 9-22, Hakkari 15-26, Iğdır 17-30, Kars 9-23, Malatya 16-31, Muş 15-29, Tunceli 15-32, Şırnak 19-29, Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-34, Batman 16-35, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 20-33, Kilis 21-33, Mardin 22-31, Şanlıurfa 23-35, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini paylaştı. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Amerika ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve güvenlik petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir depoya Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından meydana gelen patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerleşim yerlerine yakın mühimmat depolanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma açıldı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle Haziran ortası veya sonundan Eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Lagerdalsol Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadele TRT1 ve S Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Samsun ve Amasya'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Samsun, Ordu, Erzincan çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda kahramanlık türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Rüstem Avcı'dan dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden alıp Rumeli'den repertuara kazandırdığı bir türküyle başlıyoruz. Tuna Nehri akmam diyor, kenarımı yıkmam diyor, ünü büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor.

Türkülerin Dilinde programımıza Erol Köker'den dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İhsan Ozanoğlu'ndan repertuara kazandırmış. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Ana ben gidiyorum düşmana karşı.

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Nurullah Akçayır'dan dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi ile Mustafa Hoşsu, Abdurrahman Yörük Tümen'den derlemiş. Uca dağların başında, karlı dağların başında tek atlı gezdiğin var mı?

bugün programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Celal Bakar'dan Rumeli yöresinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Kemal Altınkaya'dan repertuara kazandırmış. Kırım'dan gelirim, adım Sinan'dır. Kılıcımın suyu kandır.

Kahramanlık türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Yavuz Değirmenci'den, Kastamonu'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü İhsan Ozanoğlu derlemiş. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir.

0: Türkülerin Dilinden programımıza Hasan Mutluca'nın sesinden dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin Kemal Altınkaya'dan repertuara kazandırdığı Rumeli'den bir türküyle devam ediyoruz. Estergon Kalesi, Subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi fırak. Gönül yar peşinde, yar ondan ırak.
1: Estergon Kalesi Bredil Beraman, Subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi fırak. Gönül yar peşinde, yar ondan ırak. Akma Tuna akma, ben bir dertliyim. Yar peşinde gezer koşar, yandı.

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğimiz yine Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Kemal Altınkaya'dan derlemiş. Yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı, görünüyor bize sefer yolları. Davullar çalsınlar cengi harbiyi, görünüyor bize sefer yolları.

Türkülerin dilinden programımız Osman Şevki Uludağ'dan alınan Aydın'dan bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bu türküyü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak, askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman.

Kahramanlık türkülerinden örnekler sunduğumuz programımıza Ömer Şan'ın sesinden dinleyeceğiniz Kars'tan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Dursun Cevlani'den yapaklara kazandırmış. Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir, şahlar şahı divan açar, divan

0: Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda kahramanlık türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Birlikteliğimizi Güven Yapar'dan dinleyeceğimiz Kars'tan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen yöre ekibinden derlemiş. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağınla çok yaşa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.
1: Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağına çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin, milletin bayrağına çok yaşa.

biten bir eden, patlayan yıldızı hale biten bir eden. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer, Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-31, Bilecik 18-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-32, Edirne 19-35, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-32, Kocaeli 21-29, Sakarya 19-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-27, İzmir 22-35, Manisa 21-34, Muğla 19-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 22-33, Antalya 26-36, Burdur 15-32, Hatay 22-31, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 15-27, Ankara 14-30, Çankırı 15-32, Eskişehir 15-30, Karaman 14-37, Kayseri 12-25, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-27, Konya 17-27, Nevşehir 13-23, Niğde 13-25, Sivas 14-26, Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 18-29, Bolu 13-28, Düzce 17-27, Karabük 16-30, Kastamonu 15-27, Zonguldak 19-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. Amasya 17-28, Artvin 18-24, Bayburt 11-24.